Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık.

Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

denizde hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2026 NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin politikaları sadece bizim için sorun değil, politikaları ve hükümeti İsrail için bir yük, bölge için bir yük ve uluslararası güvenlik için de bir yük ve tehdit, dedi. Karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Fidan, Boğaz'dan geçişin nasıl uygulanacağı konusundaysa iki taraf arasında iletişim eksikliği ve yanlış anlama olduğunu düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrükler muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 29 Haziran 5 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile yürütülen doğrudan müzakere kararından geri adım atmayacağını belirterek, çerçeve anlaşması İsrail'in maddelerine uyması halinde Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak, dedi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Cumartesi gecesini pazar gününe bağlayan 00:00'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu ve açık 24, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Helsinki çok bulutlu 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra az bulutlu 17 derece. Madrid parçalı bulutlu 22, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 23, Priştine çok bulutlu 16 derece. Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya parçalı bulutlu 15, Tiran parçalı bulutlu 21 derece. Viyana parçalı bulutlu 18, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 18, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana az bulutlu 21, Bağdat az bulutlu ve açık 32 derece. Bakü parçalı bulutlu 24, Bişkek parçalı bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 28 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 29, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 17 derece. New York parçalı bulutlu 22, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 15, Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine parçalı bulutlu 19 derece. Kırcıali parçalı bulutlu 15, Köln az bulutlu 17, Komrat az bulutlu 14, Kössence parçalı bulutlu 18 derece. Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 21, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Taraklia az bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Gazmasu az bulutlu 20, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 19, Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu.

bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4. Doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4. Doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-30.

Dere sağanak ya gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusuyla, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2026 NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin politikaları sadece bizim için sorun değil, politikaları ve hükümeti İsrail için bir yük, bölge için bir yük ve uluslararası güvenlik için de bir yük ve tehdit dedi. Karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Fidan, Boğaz'dan geçişin nasıl uygulanacağı konusundaysa iki taraf arasında iletişim eksikliği ve yanlış anlama olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gümrükler muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule gümrük kapısında düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 29 Haziran 5 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile yürütülen doğrudan müzakere kararından geri adım atmayacağını belirterek, çerçeve anlaşması İsrail'in maddelerine uyması halinde Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak dedi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Cumartesi gecesini pazar gününe bağlayan 00:00'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabi platformundan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30,

24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusuyla, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması

gerektiğini belirterek Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olmasıysa 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için histolojiyi araştırdık. Histoloji ne midir? Histoloji veya doku bilimi, bitki ve hayvan dokularının bileşimini, yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bir bilim dalı. Doku biliminin temel amacı, dokuların hücre ve hücreler arası maddelerden organlara dek tüm yapı aşamalarındaki düzeni sağlamak. Histoloji, mikroskobik anatomi olarak da tanımlanabilir. Doku alımı, cerrahi, biyopsi veya otopsi veya insan dışı hayvansal dokular için de nekropsi yollarıyla gerçekleşir. Histopatoloji, histolojinin hastalıklı dokular üzerine yoğunlaşmış alt dalı. Çok daha zor söylenen anatomopatolojinin önemli bir parçası. Bu dal kanser gibi hastalıkların tanısı için de önem teşkil ediyor. Histoloji terimi doku bilimi anlamına gelen Latince kökenli bir sözcük. Yunanca'dan geliyor, doku veya sütun anlamına gelmekte olan histostan ve çalışma anlamına gelmekte olan logia kelimesinin birleşiminden oluşuyor. Histoloji ve çalışma alanları. Histoloji yeni bir bilim değil. Her şeyden önce oldukça eskiye dayanıyor. 17. yüzyıldaki mikroskobik incelemelerine kadar uzanıyor. Daha çok doku analizi yaparken hayvansal kaynaklı bir gıda maddesi olan sık sık tüketilen et ve et ürünleri üzerinde uygulanıyor. Bu ürünlerden mikronluk kesitler alınıp preparat haline getirilmiş olan etler mikroskop altında günlerce inceleniyor ve içerdiği dokular tanımlanıyor. Türk Gıda Kodeksi'nin et ve et ürünleri tebliğine göre et ve et ürünlerinde yağ ve çizgili kas dışında başka bir hayvan aksamlarının ilave edilmesi kesin olarak yasak. Genelde masum gibi görünmekte olan hayvan aksamlarının bazı et ürünlerine karıştırılması ürünlerde en fazla yapılan hile. Tek başına tüketilen sakatatlar et ürünleri içerisinde farklı işlemler görmeleri nedeniyle mikrobiyolojik ya da paratizolojik olan bazı riskler taşıyor. Sonuç olarak histolojik doku analizleri genel manada kesim hayvanlarına ait olana fakat kullanılmasına müsaade edilmeyen organ ya da doku parçalarının eklenip eklenmediğini tespit amacıyla yapılıyor. Hangi dokularda mı kullanılıyor? Günümüzde 2 adet geniş doku türü yer almış. Bunlar hayvan dokusu ve bitki dokusu. Bitki histolojisinde genel olarak karışıklığa önlemek amacıyla bitki anatomisi deniliyor. İnsanlarda ve diğer hayvanlarda bütün dokular 4 gruptan birisine ait olarak sınıflandırılmış. Kas doku, sinir doku, epitel doku ve de bağ doku şeklinde. Histolojinin çalışma alanlarına gelince, bitki, insan ve hayvan dokularını incelemek üzere görevli pek çok bilim adamı genel olarak tıp, arkeoloji, veterinerlik, fen bilimleri, adli tıp gibi çeşitli alanlarda histolojiyi kullanıyorlar. Adli tıpta çok fazla faydalanılıyor. Nedeni çözülemeyen bazı ölümlerin araştırılması aşamasında devreye giriyor. Tıp ve veterinerlik alanlarında yapılan dokusal incelemelerin yanında otopsi yapılması veya pek çok kadavradan örnekler alınıp uygun şartlar altında saklanıp bu dokular üstünde çalışılması sağlanıyor. Günümüzde biyoloji bilim dalı olan histoloji ders olarak tıpla veterinerlik fakültelerinde eğitim verilebiliyor. Histolojide kullanılan yöntemler neler diye sorarsanız, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de histolojide hali hazırda kullanılmakta olan birkaç yöntem var. Preparasyon yöntemi, sitolojik yöntemler ve kesitsel yöntemler. Histolog kelimesi de kısaca doku bilimci anlamına geliyor. Hayvan ve bitki dokuları üzerinden hücrelerle hücreler arasındaki işleyişin nasıl gerçekleştiğini inceleyen bilim insanı. Mikroskobik açıdan ve işlevsel olarak dokuları ele almak suretiyle hücrelerden başlayarak organlara kadar devam eden yapısal düzeyi biyopsi ve otopsi kapsamında ele alıyorlar. Nereden baksanız onlar da bir tıp insanı. Histolog deyince sanki duygularımızı araştıran bilim adamıymış gibi geliyor ama değil. Ve saatlerimiz yine sürenin bittiğini gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar tanıdığınız bir histolog varsa onlara derin saygınızı göstermeyi unutmayın ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26,

6, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksek.

Birbiriyle 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2026 NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin politikaları sadece bizim için sorun değil, politikaları ve hükümeti İsrail için bir yük, bölge için bir yük ve uluslararası güvenlik için de bir yük ve tehdit, dedi. Karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Fidan, Boğaz'dan geçişin nasıl uygulanacağı konusundaysa iki taraf arasında iletişim eksikliği ve yanlış anlama olduğunu düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrükler muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule gümrük kapısında düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 29 Haziran 5 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'le yürütülen doğrudan müzakere kararından geri adım atmayacağını belirterek, çerçeve anlaşması İsrail'in maddelerine uyması halinde Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak, dedi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Cumartesi gecesini pazar gününe bağlayan 00:00'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Biliyor muydunuz?
6: İskambil kağıtlarındaki şekillerin anlamı nedir? Oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyıllar arasında Çin'de ortaya çıktığı ve 13. yüzyılda Marco Polo tarafından Avrupa'ya getirildiği tahmin ediliyor. Hindistan'dan veya Arabistan'dan geldiğini ileri sürenler de var ama bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl Fransa'sına dayandığı kesin gibi. O tarihlerde Fransa'da 4 sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu 4 sınıfı temsil ediyordu. Kupa, bir kalkanı andıran şekliyle asil sınıfı ve kiliseyi, maça, bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekliyle orduyu, karo, ticari deniz işletmelerinin eşkenar dörtgen kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı, sinekse yonca yaprağına benzeyen şekliyle köylüyü temsil ediyordu. Bugün bridge, poker veya benzeri oyunlarda kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni işte bu sınıflamadır. Aslında bizde papaz adı verilen kartın adı İngilizce'de kral yani king, kızınsa kraliçedir yani queen. Vali veya oğlan için ilk zamanlarda düzenbaz anlamına gelen knave kelimesi kullanılırken günümüzde jack ismi kullanılmaktadır. Yani yabancı kartlarda kral veya kraliçe evliyken bizde biraz yaşlı görülerek krala papaz adı verilmiş, kraliçeye de kız denilerek oğlana layık görülmüştür. Bazı ülkelerde oyun kartlarında değişik isim ve semboller kullanılmasına rağmen en yaygın olanı Fransızların kullandıklarıdır. Fransızlar maça şeklini mızrağa benzeterek pik adını vermişlerdir. İngilizce'de ise aynı anlamdaki spades kelimesi kullanılmaktadır. Her ne kadar bir kalkanı andırdığı için asil sınıfı temsil ettiği ileri sürülse de kupa klasik bir kalp şeklidir. Bu nedenle Fransızlar ona kare anlamındaki karu, İngilizlerse heart adını vermişlerdir. İngilizler elmas anlamındaki diamond'ı tercih etmişlerdir. Bizim sinek dediğimiz şekil ise çok açık üç yapraklı bir yoncadır. Fransızlar bu anlamdaki trefle kelimesini kullanırlarken İngilizler kulüp ismini kullanmışlardır. İşte bu nedenle bridge oyuncuları maçaya pik, kupaya kör, sineğe de trefli derler. Zaten aslına uygun olan karoyu da olduğu gibi kullanırlar. Birli, papaz, kız ve oğlan için kullanılan as, roi, dam ve vale isimleri de yine Fransızca karşılıkları as, roi, dam ve vale kelimelerinden dilimize geçmiştir.
5: Biliyor muydunuz?
6: Petrol donar mı? İlkokuldan beri hepimize öğretildiği gibi su 0 derecede donar. Yine öğrendiklerimize göre doğadaki her şeyin bir donma noktası vardır. Peki günümüzde en büyük enerji kaynağımız olan petrolün de donma noktası var mıdır? Varsa kaç derecedir? Petrol çok çeşitli maddelerin karışımından oluşur. İçinde değişik hidrokarbonlar yer alır. Bu yüzden sabit bir donma noktası olmasını bekleyemeyiz. Ancak bu petrolün donmayacağı anlamına gelmiyor. Doğadaki her şey gibi petrol de donar elbette. Sadece içerisinde çeşitli maddeler olduğu için belirli bir noktada donar diyemeyiz. Petrolün alev alıp yanması için gerekli en düşük sıcaklık yaklaşık olarak sıfırın altında 72 derecedir. Buradan yola çıkarak petrolün sıfırın altında 72 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta donacağını tahmin edebiliriz.
5: Biliyor muydunuz?
6: kibrit kutusu kadar altının bir tenis kortu büyüklüğüne kadar inceltilebildiğini, dünyanın en büyük şeker ihracatçısı ülkenin Küba olduğunu biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusuysa yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz

Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yine öğle ve akşam saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde doğusuyla, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63

gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
5: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızdan bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Programımızda her sabah olduğu gibi saatimiz 10'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal bugün sizlere eşlik ediyoruz. Basında Gündem programımızda bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Her sabah olduğu gibi

Evet, yine İstanbul'un ve Ankara'nın da trafik durumunu programımız içerisinde sizlerle paylaşacağız. Trafikte olan, trafiğe çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimiz için. Evet, bugün programımıza ilk olarak Sabah gazetesiyle başlayalım. Haberlerini hemen paylaşalım. Sabah gazetesinin bugün ilk sayfasında öne çıkan haberleri. Milli güvenlikten taviz vermeyiz başlığını atmış manşet haberinde Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde genç kurmaylara net mesaj verdi. Savaşlar sadece cephede olmuyor, içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız, demiş. Ayrıntılarını paylaşalım. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savaşlar artık sadece cephelerde değil, siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor. Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bir dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz. Milli Savunma Üniversitesi'nde yetişen subaylar hem planlama hem sevk ve idarede eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Komutanlarımız yeni destanlar yazmaya devam ediyor, demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haberin ayrıntıları 10. sayfada yer alıyor Sabah'ta. Hak mücadelesinin güçlü zaferi. 2004'te NATO toplantısına başbakan eşi olmasına rağmen başörtülü olduğu için davet edilmeyen Emine Erdoğan, 22 yıl sonra dünyanın hayran kaldığı bir zirveye ev sahipliği yaptı, demiş. 7. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Darbecileri durduran Marmara'daki 5 dakika başlıklı haberi paylaşalım. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını hedef alan FETÖ'cü pilotların korkunç planı havada son dakika bozuldu. Darbeci hainlere karşı vatandaşı meydanlara davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'la birlikte Muğla'dan İstanbul'a hareket etti. FETÖ'cü F-16 pilotları o sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TC ATA uçağını arıyordu. Marmara Denizi üstünde ATA uçağına 60 kilometre yaklaşan FETÖ'cü pilotların yakıtları kritik seviyeye inince rotasını değiştirdiği ortaya çıktı, demiş gazete. 11. sayfada haberin detayları. Yavru vatana doğal gaz hattı, diyor Sabah gazetesi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından gaz hattı kuruyor. 101 kilometrelik hattın 97 kilometresi Akdeniz'den geçecek. Çift yönlü olacak hat Anamur'dan başlayarak Tekneci'ye ulaşacak. Bu haberin de detayları 5. sayfada. Evet, spor haberleriyle noktalayalım Sabah gazetesini. Komşunun kalbini fetheden Türk başlığı atılmış. Panathinaikos taraftarlarının gönlüne taht kuran kadın basketbol takımının koçu Selen Erdem, bana duyulan sevgiyi kupalarla taçlandırmak istiyorum, diyor. Bu röportaj yer alıyor Sabah gazetesinde. Bir diğer haberde matadorlar son nefeste yarı finalde. İspanya çeyrek finalde Belçika'yı nefes kesen mücadelede 2-1 mağlup etti. Adını yarı finale yazdıran Boğalar Fransa'nın rakibi oldu. Matadorlara turu getiren golü kaydeden Merino son 16'da Portekiz karşısında da takımını ipten almıştı. İspanya turnuvadaki ilk golünü bu maçta yedi. Detaylar spor sayfasında yer alıyor bu haberinde. Evet, günün maçı çeyrek final 0-0'da İngiltere Norveç
Bu haberi de duyurmuş Sabah gazetesi. Evet, Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında gazetelerden haberlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Bugün ilk olarak Sabah Gazetesi'nin haberlerini sizlerle buluşturduk. Programımızın devamında Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, Akşam ve Fotomaç gazetelerinden de haberleri yine sizler için aktaracağız. İstanbul'un ve Ankara'nın trafik durumunu da yine her sabah olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, İstanbul'da şu dakikalarda trafik akıcı görünüyor. İlerleyen zamanda ayrıntılı olarak sizlere aktaracağız İstanbul'daki trafik durumunu. Evet, bir diğer gazetemize geçmeden önce bugün yurt genelinde nasıl bir hava bekleniyor onu da paylaşalım sizlerle. Evet, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Beklentimiz var. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde ise kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bunu da genel görünüm olarak sizlere aktarmış olalım. Herhangi bir meteorolojik uyarımız yok. Bunu da paylaşmış olalım.

Evet, sadece bir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de paylaşmış olduğu bir açıklama var. Bunu da sizlerle paylaşalım. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño koşullarının gelişimi ve önümüzdeki dönemdeki olası küresel etkilerine ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Biz de bu açıklamayı paylaşalım sizlerle. Tropikal Pasifik Okyanusu'nda El Niño koşullarının oluştuğu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesinin beklendiği belirtildi açıklamada. El Niño'nun etkisiyle küresel ölçekte sıcak hava dalgaları, kuraklık, şiddetli yağışlar ve diğer aşırı hava olaylarının görülme olasılığının artması bekleniyor. Temmuz-Eylül 2026 dönemi için yapılan öngörülerde dünyanın büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi zaten geçtiğimiz ayda Avrupa'nın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar hakim olmuştu. Bu nedenle ölümler de gerçekleşti ne yazık ki. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Yağışların ise bazı bölgelerde normallerin üzerinde, bazı bölgelerde ise normallerin altında gerçekleşmesi. Buna bağlı olarak da sel ve kuraklık risklerinin artabileceği yine açıklandı Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından. Evet, ayrıca Dünya Meteoroloji Örgütü tropikal Pasifik Okyanusu'nda El Niño koşullarının geliştiğini ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesinin beklendiğini açıkladı. Bu durumun dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklık, şiddetli yağışlar ve diğer aşırı hava olaylarının görülme olasılığının artacağı öngörülüyor. Bu nedenle bizlerin de uyarılar için her zaman takipte kalması gerekiyor. Uyarılara en güncel şekilde radyomuzu dinleyerek ulaşabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Meteoroloji Hava Durumu uygulamasını da mobil cihazlarınıza indirerek yine kullanabilirsiniz. Anında uyarılarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bunu da tekrar sizlerle paylaşmış olalım. Ayrıca mgm.gov.tr internet adresimizden de ayrıntılı bilgiler için ulaşabileceğinizi tekrar paylaşmış olalım. Evet, devam edelim. Şimdi Sabah Gazetesi ile başlamıştık haber turumuza. Akşamın haberlerini de sizler için aktaralım. Manşet haberinde "İç kaleyi sağlam tutalım" başlığını atmış Akşam Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Sabah gazetesi de buradaki açıklamaları manşet haberine taşımıştı. Yine Akşam gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Üniversitesi'ndeki kurmay subaylar mezuniyet töreninde yaptığı konuşmadan alıntılar yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi teşkilata üye olursak olalım bu zorlu coğrafyada başımız dik yaşamak için güçlü olmak zorundayız" dedi. "Türkiye güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş olduğumuzu asla unutmayacağız. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız" diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca "Rusya Türkiye ile temas halindeyiz" demiş. Kremlin sözcüsü Peskov, "Türkiye'nin S-400'leri üçüncü bir ülkeye satışı konusunda bu son derece hassas bir konu. Türk tarafıyla temas halindeyiz" açıklamasında bulunmuş.

Evet, ihaneti ezmenin 10. yılı başlığı atılmış 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliklerde FETÖ'cü hainlere karşı milletin tek yürek olup sergilediği direniş yeniden canlandırılıyor. Dün 15 Temmuz'un gazileri AKM'de buluşup karanlık geceyi anlattı diyor gazete 13. sayfada haberin detayları. Büyük acının gözyaşı başlığı atılmış. Sırpların 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica'da dünyanın gözleri önünde katlettiği 8.372 boşnak gözyaşları içinde anılıyor demiş gazete. Bu haberin de detayları 13. sayfada. ...54 firari suçluya kelepçe. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlunun kaçtıkları 12 farklı ülkeden yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Haberin detayları yine 3. sayfada. Evet, son haberimiz Akşam Gazetesi'nde 452 öğrenci tam puan aldı. 994.358 adayın katıldığı liseye geçiş sınavında 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayıp 27 Temmuz'da sona erecek. 7. sayfada detaylar. Evet, biz de bütün gençlerimizi bu süreçteki çabalarından ve azimlerinden ötürü tebrik ediyoruz. Umarım herkes istediği liseye, geleceğini şekillendirecek liseye yerleşme şansına erişir. Biz de tebrik ediyoruz bütün gençlerimize, bu uzun eğitim hayatında başarılarının devamını dileyelim. Evet, Akşam Gazetesi'nde böylece noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında yine burada olacağız.

Değerli dinleyenler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, son olarak bu bölümde Fotomaç gazetesinden spor haberlerini sizlerle buluşturacağız ama öncesinde trafiğe göz atalım dilerseniz. Evet, şu dakikalarda İstanbul'da trafik akıcı görünüyor. D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar, TEM'de ise İmez Köprülü Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar yaklaşık 15 dakikalık mesafeler var. E5 TEM Haramidere bağlantı yolu Haramidere Kavşağı'ndan E5 TEM Haramidere Kavşağı'na kadar 30 dakika görünüyor yolculuğunuz. Diğer yollarda 5-10 dakika arasında değişiyor yolculuk süreniz. Bağdat Caddesi'nde Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya. Yine Bağdat Caddesi'nde minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, İdealtepe'den Ethem Efendi'ye kadar. Bu güzergahlarda da yaklaşık 15 dakika sürüyor yolculuğunuz. Köprülerde de bir yoğunluk söz konusu değil, trafik akıcı, yollar açık görünüyor. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, hem de Haliç Köprüsü'nde çift yöne yolların açık olduğunu söyleyelim. Evet, İstanbul'daki trafik durumunu paylaştık. Şimdi bir de başkent Ankara'ya hemen bakalım. Ankara'da da trafik akıcı görünüyor. Zaten NATO zirvesi nedeniyle Ankara nüfusunun az olduğunu da düşünürsek cumartesi günü için Ankara'da normal bir durum. Bazı yollardaki süreleri paylaşalım burada da. Evet, 7. Cadde Anıt Kavşağı'ndan 6. Cadde çıkışına kadar yaklaşık 15 dakika görünüyor yolculuğunuz. 2452. Cadde, 1859. Cadde, Beytepe yolu, Ümitköy Kavşağı'ndan Bağlar Caddesi, Orhan Kavşağı'na 15 dakika. İncek yolu, Çokyıldız Caddesi, İncek yolu, Çevre yolu girişinden Migros Kavşağı'na, Tıp Fakültesi Caddesi'nde Talat Paşa Bulvarı'nın yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne, yine Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden de NATO yolu girişine, Dikmen Caddesi'nde Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar, Cevizlidere Caddesi girişinden de Polis Evi'ne kadar, Hoşdere Caddesi Simon Bolivar Caddesi Elçi Sokak'tan Turan Güneş Kavşağı'na kadar bu güzergahlarda yolculuğunuz yaklaşık 10 dakika sürüyor. Ankaralı dinleyenlerimiz için de paylaşmış olalım. Evet, spor severler için Fotomaç gazetesinden haberleri sizlere aktaralım. Evet, transfer döneminin hareketliliğini ilk sayfasına taşımış Fotomaç gazetesi. Can Uzun aslana doğru diyor gazete. Galatasaray 20 yaşındaki 10 numarayla anlaştı. Eintracht Frankfurt'la görüşüyor demiş gazete. Galatasaray büyük bir transfer bombası patlatmak üzere Cimbom Can Uzun'la anlaştı. 20 yaşındaki yıldız sarı kırmızılılara 4+1 yıllık sözleşme için evet dedi. Aslan Eintracht Frankfurt'a yaptığı 35+5 milyon euroluk teklifi artırabilir. Bundesliga ekibiyle pazarlıklar devam ediyor. Can'ın ailesi de Galatasaray'ı istiyor. Detaylar 8. sayfada. Sağ kanat Diallo listede demiş. Alternatif Kim Min-jae bu haberlerde yine 8. sayfada yer alıyor. Galatasaraylı dinleyenlerimiz için paylaşmış olalım. Greenwood Fener'de başlığı atılmış. Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı. Sarı lacivertli kulüp Ake'den sonra Avrupa'yı sallayan yeni bir transfere daha imza attı. Mason Greenwood, 24 yaşındaki sağ kanatla anlaşan Kanarya'da yönetici Cihan Kamer ve Oğuz Çetin imza için Fransa'ya gitti.
Marsilya ile görüşen ikili 45+5 milyon euroya anlaştı. Greenwood senelik 8 milyon eurodan 4+1 yıllık anlaşmaya imza atacak. Detaylar 3. sayfada. Sar sürprizi diyor gazete ayrıca. Fenerbahçe Kulübü Galatasaray'ın ilgilendiği Pape Matar Sar'ı listesine ekledi. İngiliz basını Sarı Lacivertlilerin 23 yaşındaki orta saha için Tottenham'la temas kurduğunu haber yaptı. 3. sayfada detaylar. Ve yine Fenerbahçe haberleri gelmek için fedakarlık yaptı. Kerem'e sürpriz talip ve Ake kampa katıldı. Yine 3. sayfada bu haberlerin de ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Kartal'da Rota Lukaku diyor Fotomaç gazetesi. Beşiktaş Vlahovic'in olumsuz yaklaşması sonrası Romelu Lukaku için harekete geçti. Napoli ile temas kuran siyah beyazlılar 32 yaşındaki Belçikalı golcü için atağa geçti diyor 2. sayfada bu haberin de detayları. Ayrıca Trossard an meselesi. Salih Özcan çok umutlu, kaptan Orkun'dan destek ve orta sahaya dağıl haberleri de 2. sayfada yer alıyor Beşiktaşlı dinleyenlerimiz için. Prestiani fırtınaya yakın. Trabzonspor yönetimiyle Benfica 20 yaşındaki sağ kanat Prestiani için 17 milyon euroluk bonservis ücretinde anlaştı. İki kulüp sadece peşinat konusunda henüz el sıkışamadı. Bu haberin de detayları 5. sayfada. Yine Mori Gbane iddiası transfer rekorları kırıldı. Arakodare Onuaku'yu aradı. Tarihin en pahalı kadrosu başlıklı haberlerde 5. sayfada yer alıyor Trabzonspor'la ilgili olarak. Ve diğer haberlerde Göztepe'ye de hedef Nonato. Çorum Futbol Kulübü Felipe'yi de aldı. Rize 4 transfer daha yapacak. Bursa'da şampiyonluk sözü başlıklı haberlerde 6. sayfada. Ayrıca yine Dünya Kupası'ndan da bir haber başlığı paylaşılmış. Fransa'nın rakibi İspanya oldu diyor gazete. Yine 6. sayfada haberin detaylarına ulaşabilirsiniz. Evet, böylelikle Fotomaç gazetesinden de öne çıkan spor haberlerini sizlerle paylaşmış olduk. Programımızın ilk bölümünü böylelikle Fotomaç gazetesiyle sonlandırıyoruz haber turumuzu. Güzel bir şarkıyla bu saati kapatacağız. Saat 9'da saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ise yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa ile Sinop arasında. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadarsa rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzak.

İ yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de programımıza hoş geldiniz. Mutlu sabahlar dileyelim. Programımızda gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturmaya bu bölümde de devam edeceğiz. Saatimiz 10'u gösterene kadar birlikteliğimiz sürecek ama öncesinde hemen yurt genelinde nasıl bir hava bekliyoruz, bunu ilk olarak paylaşalım radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için de. Bugün yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklentimiz var. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların ayrıca Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise bugün için önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bunu paylaşmış olalım. Evet, programımızın bu bölümüne güzel bir şarkıyla açılış yapalım. Sonrasında basın turumuz devam edecek.

Değerli dinleyenler, basına gündem programımız Milliyet Gazetesi ile devam ediyor. Milliyet'in haberlerine göz atacağız. S-400 düğümü çözülüyor demiş haberinde gazete. Türkiye'nin S-400 krizini aşmak için sistemi Rusya'nın onayıyla Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar gibi bir körfez ülkesine satma formülü masada. Kremlin sözcüsü Peskov temasları doğruladı. Rusya'dan 2019'da alınan S-400'ler nedeniyle F-35 programından çıkarılan ve Katsa yaptırımlarına maruz kalan Türkiye, sorunu kalıcı olarak çözmek için sistemi üçüncü bir ülkeyi devretmeyi değerlendiriyor. İddialara göre en güçlü adaylar, hava savunmasını güçlendirmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Satışın gerçekleşmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. Kremlin sözcüsü Peskov, konunun çok hassas olduğunu belirterek Ankara ile temasların sürdüğünü açıkladı. Formülün hayata geçmesi halinde Türkiye'nin ABD yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 sürecinin yeniden açılması hedefleniyor demiş gazete.

Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız demiş gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subayların törenine, mezuniyet törenine katılmıştı. Hatırlayacaksınız, diğer bölümde de bu konuşmalardan satır başlarına yer vermiştik. Milliyet gazetesi de yine taşımış ilk sayfasına bu haberi. Detayları 10. sayfada yer alıyor.

Katsa ve F-35 mesajı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda kısa sürede çözüme ulaşacaklarını belirterek, Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular çok şükür sorun olmaktan çıktı ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var, biri Katsa ve diğeri F-35. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız, bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum dedi.

Kurultayı 2027 Nisan sonu. CHP'de genel merkez olağanüstü kurultay taleplerine karşın 2027 Nisan sonunda olağan kurultay yapılmasını öngören bir takvim üzerinde duruyor. Özel cephesi ise bugün eğer genel merkezden olağanüstü kurultay çağrısına olumlu yanıt gelmezse yargıya başvurarak partiye çağrı heyeti atanmasını istemeye hazırlanıyor demiş Milliyet gazetesi bu haberin detayları 11. sayfada. 12 yıldızlı çirkinlik. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askerlerinin Rum kadınlarını istismar ettiğini iddia eden skandal bir karara imza attı. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıl dönümü yaklaşırken alınan karara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye sert tepki gösterdi, yok hükmünde sayıldı.

5 günde 7.6 milyon pet şişe. Sıfır atık hareketi kapsamında başlatılan cam, pet ve alüminyum içecek ambalajlarını içeren depozitosu olan ambalajlar sistemine vatandaşların ilgisi sürüyor. 1-5 Temmuz arasında 7 milyon 600 bin içecek ambalajı Doğa makinalarına iade edildi. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 1.3 milyonun üzerine çıktı. Evet, son haberimiz bu gazeteden. Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü olacak. Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Mason Greenwood, Fenerbahçe için adeta hayat öpücüğü olur. Greenwood, forvetin ortasında, sağında, solunda, 10 numarada da oynayabilen, keskin bir gol vuruşuna sahip olan müthiş bir yetenek, diyor gazete, detaylar spor sayfasında.

Ayrıca Matadorlar yarı finalde Fransa'nın rakibi de demiş gazete. Evet, İspanya Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Fransa'nın rakibi olduğu Dünya Kupası'nda. Bunu da spor severler için paylaşmış olalım. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nden haberleri paylaşacağız şimdi.

Evet, manşet haberinde halk sel gibi durduramam demiş gazete. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel yol haritasını açıkladı. Atanmış CHP yönetiminin kurultay yapmamak için tedbir kararını bahane ettiğini vurgulayan Özel, YSK'ya başvurabilirler ama denemiyorlar bile çünkü iyi niyetli değiller dedi. Delegelerin imzalı kurultay çağrısını anımsatan Özel, Kemal Bey kayyım atansa daha mı iyi diyor, daha iyi olur çünkü 40 gün içinde kongre yapardı. Bunlar gibi emekçileri işinden edip polise vurup kırmazlardı ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti tartışmalarına değinerek Butlan yönetiminin CHP'de kalmalarını olanaksız hale getirmek istediğini söyledi. Özel, yeni parti kuruluş süreci var, CHP'de kalmamız mümkün olmazsa yeni partiye geçip orada ilerleriz. Sokakta gördüğüm coşkun akan bir sel var, bunun önünde ben dursam beni de götürür diyerek halkın yeni parti beklentisinin giderek yükseldiğini belirtti. Detaylar 5. sayfada bu haberin. Polis zoruyla indirildi. CHP İstanbul İl Binası'nda yer alan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun posteri kayyım yönetimi tarafından söküldü. Gerginlik üzerine Çevik Kuvvet binaya girdi. İmamoğlu'nun posteri yerine mahkemenin CHP yönetimine atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı, diyor gazete. 4. sayfada detaylar. Kurulacak parti meşru olur. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, partinin seçime girebilmesi için 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmasının zorunlu olduğuna işaret ederek, yollar kapanırsa yeni parti meşru olur dedi. Kurultay süresini kaçıranların ağır hata yapmış sayılacağını vurguladı. Butlan yönetimi kıyımı sürdürüyor. CHP'de yönetim 7 il başkanını daha görevden aldı. CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısında alınan kararla Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları il yönetimleriyle beraber görevinden alındı. Yine 5. sayfada detaylar. S-400 satışı masada. Üçüncü ülkeye gönderilmesi konuşulan silah sistemi Kremlin'in gündeminde. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçağı alabilmesinin önündeki engellerden biri olan Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin üçüncü ülkeye satışına yeşil ışık geldi. Kremlin Türkiye ile görüşüldüğünü açıkladı. Ancak kamuoyunda Rusya bu adımı hangi taviz karşılığında attığı sorusu oluştu. Detaylar 6. sayfada. Kaan'ın önü açıldı. ABD Kongresi, TUSAŞ Kaan milli muharip uçak motorlarının Türkiye'ye satışına itiraz etmeyince 700 milyon doların üzerinde bir değerde 80 adet motorun alımının önü açıldı. Kaan'ın ilk serisinin üretimi bu motorlarla yapılacak. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesinin Kaan olduğu değerlendiriliyor.

Atik Hisar çifte kararla kurtuldu. Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı Atik Hisar Barajı koruma alanının yakınındaki altın madeni ocağının ÇED raporuna yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Daha önce yurttaşların açtığı davada benzer karar alınmıştı. Mahkeme projede kamu yararı bulunmadığını vurguladı. Üçüncü sayfada detaylar yer alıyor Cumhuriyet'te. Evet, böylelikle Cumhuriyet gazetesinden de haberleri noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri sizlerle buluşturalım.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden programımızın yaklaşık son 20 dakikası içerisindeyiz. Evet, programımızda gazetelerin haberlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk bölümde sabah, akşam ve fotomaç gazetelerini paylaştık. Bu bölümde de Milliyet'le başladık. Cumhuriyet gazetesinden haberleri sizlerle buluşturduk. Sırada son gazetemiz Hürriyet var. Hürriyet'in haberlerini aktaralım. Senin raporun yalan başlığını atmış gazete ama bu gerçek diyor. Avrupa Parlamentosu Rum-Yunan ilişkisinin oyununa geldi. Skandal karara imza attı. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu. Yunan ve Rum milletvekilleri Meleti ile Forlas'ın iftira senaryosu daha önce de Avrupa Parlamentosu'ndaki komitenin gündemine geldi. O dönemde reddedilen Türk askerine yönelik haksız ve aşağılık iftira geçen çarşamba siyasi baskılarla genel kurulda kabul edildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu karar Avrupa Parlamentosu'nun itibarını düşürür dedi. Avrupa Parlamentosu'nun iftirası yalan ama tarihin unutmadığı büyük zulümlerin altında Rum terör örgütü EOKA'nın imzası vardı. EOKA'cı teröristler yüzlerce Türk'ü katletti, çocukları diri diri gömdü. Bunlardan en hazini ise 1963'te EOKA'cı teröristlerin binbaşı Nihat İlhan'ın ailesini evin banyosunda kurşun yağmuruna tutarak katletmesiydi demiş gazete. 8. sayfada yer alıyor bu haberin detayları. Türk askeri 1974'teki barış harekatıyla EOKA katliamlarını durdurdu, adaya huzur getirdi. Azıcık tarih bilen bu kararı kabul etmez diyor gazete. Kıbrıs tarihini azıcık bilen, 1960'lardan bu yana yaşananlar hakkında bir nebze bilgisi olan kimsenin kabul edemeyeceği bu Avrupa Parlamentosu kararının nasıl bir lobi faaliyetiyle çıktığı malum diyor Gökçe Aytullu'nun yazısı 4. sayfada sizlerle buluşuyor. En az 3 bebek yaşayabilirdi. İstanbul'da para için yeni doğan bebekleri öldüren çetenin kurbanı 10 bebekle ilgili adli tıp raporları mahkemeye gönderildi. Raporlara göre 10 bebeğin ölümünde çetenin ihmali var. Uygun tanı ve tedavi yapılması halinde 7 bebeğin kurtulma ihtimali net değil, ancak 2 bebekte bu ihtimal çok yüksek, 1 bebekse ölümden kurtulabilirdi. Bebek ölümlerinden çetenin elebaşı Doktor Fırat Sarı sorumlu diyor gazete. 3. sayfada bu haberin detayları. Yedi il başkanı görevden alındı. CHP Merkez Yönetim Kurulu MYK toplantısı dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. MYK'da 7 il yönetimi görevden alındı. MYK kararlarını CHP sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Sarı daha önce görevden alınan 14 il yönetimi için yeni görevlendirmeler yapıldığını, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimlerinin ise görevden alındığını duyurdu. Sarı ayrıca İzmir, Giresun ve Trabzon il başkanlarının ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. NATO'ya sarı gelin türküsü. Ankara'daki NATO zirvesine katılan liderlere ve eşlerine verilen yemeklerde türküler ve klasik Türk müziğinden eserler seslendirildi. Liderlere verilen yemekte bir sanatçı grubu klasik Batı müziği eserlerini çaldı, sarı gelin türküsünü seslendirdi. Bir başka sanatçı grubu ise Katibim türküsünü ve klasik Türk müziği eserlerini icra etti.
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın lider eşlerine verdiği yemekte ise klasik Türk müziğinin seçkin eserleri çalındı. Çankaya'daki yemekte Ajda Pekkan da şarkılar seslendirdi diyor gazete. Detaylar 10. sayfada yer alıyor bu haberinde. Çocuğa bunu yapmayın başlığını paylaşalım. Çocuğa bunu yapmayın diyor gazete. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre anne ve babaların aşırı ekran bağımlılığı çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Araştırmaya göre çocukların iletişim kurmaya çalıştığı anlarda anne ve babanın telefona yönelmesi birçok olumsuzluğu tetikliyor. Çocuk kendisini değersiz, önemsenmeyen hissedebiliyor. Çocukta kaygı artıyor. Güvenli bağlanma duygusu zayıflıyor. Öfke nöbetlerine neden olabiliyor. Bu olumsuzluklar bir ömür boyu devam ediyor demiş. Bu haberin detayları son sayfada Hürriyet gazetesinde.

herkes onu görmeye gidiyor. Rose'nin çok gözlüsü olarak bilinen kelebek türü sadece Van'ın Kurubaş geçidindeki küçük bir alanda yaşıyor. Bu kelebeği görmek için Türkiye'nin birçok şehrinden ve Avrupa'dan doğa meraklıları Van'a gidiyor demiş bu haberde. Son sayfada yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesini de bu haberle birlikte noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim, sonrasında sizlerle birlikte olacağız.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızın sonuna geldik. Son olarak sizlere bugün için yurt genelinde beklediğimiz havayı genel bir görünüm paylaşalım. Sonrasında programımızı sonlandıracağız. Evet, bugün yurt genelinde kuzeydoğu kesimleriyle yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'de parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimlerinde, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava beklentimiz var. Evet, bunu da paylaşmış olalım. Yarın içinse 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Evet, ayrıca mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren artması, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Evet, en güncel hava durumu bilgileri için radyomuzu dinleyebilirsiniz. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresini ziyaret edebilir ya da mobil cihazlarınıza Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Meteoroloji Hava Durumu uygulamasını da indirebilirsiniz. Buradan da anında haberdar olabileceğiniz gibi birçok bilgiye de yine sahip olabilirsiniz uygulama üzerinden. Evet, programımızın böylelikle sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programımızı noktalayacağız. Teknik yapımda Deniz Gökyar, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlerle birlikteydik. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusuysa yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde

Öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TRT Haber'de gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılışı ve sonuçları itibariyle tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

0: liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavın puanıyla öğrenci alacak okullarda toplam 198.899 kontenjan bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları dün açıklandı. LGS kapsamında yapılacak orta öğretim kurumları tercih süreci 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında İspanya Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle ölçülen deniz su sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya, Alanya, Hatay, İskenderun, Mersin, Yenişehir, Muğla, Fethiye 29 santigrat derece. Antalya, Kaş, Mersin, Anamur, Antalya, Finike 28 derece. Van, Gevaş, Artvin, Hopa 26, Rize Merkez, Giresun Merkez, Aydın, Kuşadası, Sinop Merkez, Samsun, Atakum, Muğla, Bodrum, İstanbul, Sarıyer, Tekirdağ, Süleymanpaşa 25 santigrat derece. Van, Tuşba, Ordu, Altınordu, Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale Merkez, Trabzon, Ortahisar, Kastamonu, İnebolu 24 santigrat derece. İzmir, Dikili, Çanakkale, Ezine, Muğla, Datça, İstanbul, Tuzla 23 derece. Bitlis, Tatvan, Çanakkale, Ayvacık 22, Kastamonu, Cide, Bartın, Güney, İstanbul, Silivri 21 derece. İstanbul, Silivri 21 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusuysa yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan,

Biraz bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde doğusuyla, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TRT Haber'de gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılışı ve sonuçları itibariyle tarihi nitelikte olduğunu belirtti. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavın puanıyla öğrenci alacak okullarda toplam 198.899 kontenjan bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları dün açıklandı. LGS kapsamında yapılacak orta öğretim kurumları tercih süreci 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında İspanya Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 27 derece, Atina az bulutlu ve açık 35, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Helsinki çok bulutlu 18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kopenhag parçalı bulutlu 24, Londra az bulutlu 27 derece. Madrid parçalı bulutlu 40, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Paris az bulutlu 36 derece. Priştine çok bulutlu 32, Roma parçalı bulutlu 31, Saraybosna kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sofya parçalı bulutlu 28 derece. Tiran parçalı bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Viyana parçalı bulutlu 31, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Asya kıtasında Bakü ve Tokyo parçalı bulutlu 32, Bişkek parçalı bulutlu 31, Astana az bulutlu 34, Amman ve Aşgabat az bulutlu ve açık 36 derece. Duşanbe ve Şam az bulutlu ve açık 38, Kerkük, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 42 derece. Bağdat ve Riyad az bulutlu ve açık 43, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 44 derece. Mekke az bulutlu ve açık 46, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 35, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne parçalı bulutlu 14, Montreal parçalı bulutlu 27, New York parçalı bulutlu 32, Sydney parçalı bulutlu 18 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Komrat az bulutlu 27, Kösence parçalı bulutlu 27, Tarakli az bulutlu 28, Gümülcine parçalı bulutlu 28, Münih parçalı bulutlu 29, Çadırlunga az bulutlu 29, Şumlu parçalı bulutlu 30, Selanik parçalı bulutlu 31, Lefkoşa az bulutlu 31, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Frankfurt ve Köln az bulutlu 32, Kırcaali parçalı bulutlu 32, Gazimağusa az bulutlu 33, Podgorica ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

sayın dinleyiciler. Yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Ordu Perşembe ikinciler 58 kilogram, Sakarya Sapanca 13, Antalya Kaş Ortabağ 9, Amasya Merzifon Tavşan, Rize Dere Pazarı Maltepe, Samsun Salı Pazarı 8 kilogram, Mersin Çamlı Yayla 7, Trabzon Çaykara Lustra, Sinop Durağan Tekir, Tokat Erbağ Gökal, Çorum Ahmediye 6 kilogram, Hatay Kumlu, Artvin Borçka Cankurtaran 5, Giresun Tirebolu 4, Konya Akören, Zonguldak Çaycuma, Kilis Polateli, Ardahan Posof 3 kilogram, Bursa Yenişehir Alaylı, Bartın Kurucaşile İlyas Geçidi, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusuysa yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5.

Doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TRT Haber'de gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılışı ve sonuçları itibariyle sayın dinleyiciler, bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktike'nin ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda kurgu kazalar ve hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 54 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavın puanıyla öğrenci alacak okullarda toplam 198.000

0: 8899 kontenjan bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları dün açıklandı. LGS kapsamında yapılacak orta öğretim kurumları tercih süreci 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak Arjantin'de savunma oyuncusu Lisandro Martinez, futbolda iyi zekaya sahip olanların kazandığını söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin'le karşı karşıya gelecek İsviçre'de forvet oyuncusu Zeki Amduni, yarı finale çıkmak için sahada her şeylerini vereceklerini söyledi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Köksal Coşkun'dan dinleyeceğimiz Erzurum'dan bir Tatyan'la başlıyoruz. Bu türküyü Raci Alkır repertuara kazandırmış. Seyreyle güzel Kudret-i Mevla neler eyler. Allah'a sığın Adli Teala neler eyler.

Programımız Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Kahramanmaraş'tan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Aşık Yanık Mehmet'ten derlemiş. Güzel, ne güzel olmuşsun, görünmeyi, görünmeyi. Siyah zülfün halkalanmış.

Güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda TRT Müzik Dairesi'nin Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği bir türkü alıyor sırayı. Bu Sivas türküsünü Gürkan Özpeker'den dinleyeceğiz. Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlündeki köşk olmasa.

Sevgili dinleyiciler, güzeller üzerine söylenen türküleri dinlemeye devam ediyoruz. Programımız Hasan Özel'den dinleyeceğimiz Tokat Türküsü ile devam ediyor. Bu türküyü Mustafa Hoşsu, İbrahim Karataş'tan derlemiş. Bugün ben bir güzel gördüm, bakar cennet sarayından. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinden.

Güzeller üzerine söylenen türküleri dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Ömer Şan'ın sesinden dinleyeceğimiz Erzincan'dan bir türkü var sırada. Bu türkünün sözleri Pir Sultan Abdal'a, müziği aşık Davut Sulari'ye ait. Bir güzelin aşığıyım Erender, onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni.

Güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken bir türkü de Celal Bakar'dan dinliyoruz. Bu Kayseri türküsünü TRT yöre ekibinden repertuara kazandırmış. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor.

Güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız, Osman Kalay'dan dinleyeceğimiz Malatya Arguvan'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Mehmet Seske, Hasan Durak'tan repertuara kazandırmış. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldum. Güzel, bu nasıl sevdaymış?

türkülerin dilinden programımızda güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Mehmet Seske'den dinleyeceğimiz, Ali Öner'den alınan Elazığ'dan bir türküyle noktalayacağız. Harput'ta bir güzel gördüm, zülfünü tel tel gördüm, al yanakta benler gördüm, goncalanmış suna gel. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ise yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava

ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TRT Haber'de gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılışı ve sonuçları itibariyle sayın dinleyiciler, bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktike'nin ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda kurgu kazalar ve hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 54 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavın puanıyla öğrenci alacak okullarda toplam 198.899 kontenjan bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları dün açıklandı. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak Arjantin'de savunma oyuncusu Lisandro Martinez, futbolda iyi zekaya sahip olanların kazandığını söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde

0: Jantil'le karşı karşıya gelecek İsviçre'de forvet oyuncusu Zeki Amduni yarı finale çıkmak için sahada her şeylerini vereceklerini söyledi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 27 derece, Atina az bulutlu ve açık 35, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Helsinki çok bulutlu 18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kopenhag parçalı bulutlu 24, Londra az bulutlu 27 derece. Madrid parçalı bulutlu 40, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Paris az bulutlu 36 derece. Priştine çok bulutlu 32, Roma parçalı bulutlu 31, Saraybosna kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sofya parçalı bulutlu 28 derece. Tiran parçalı bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Viyana parçalı bulutlu 31, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Asya kıtasında Bakü ve Tokyo parçalı bulutlu 32, Bişkek parçalı bulutlu 31, Astana az bulutlu 34, Amman ve Aşgabat az bulutlu ve açık 36 derece. Duşanbe ve Şam az bulutlu ve açık 38, Kerkük, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 42 derece. Bağdat ve Riyad az bulutlu ve açık 43, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 44 derece. Mekke az bulutlu ve açık 46, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 35, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne parçalı bulutlu 14, Montreal parçalı bulutlu 27, New York parçalı bulutlu 32, Sydney parçalı bulutlu 18 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Komrat az bulutlu 27, Kösence parçalı bulutlu 27, Tarakli az bulutlu 28, Gümülcine parçalı bulutlu 28, Münih parçalı bulutlu 29, Çadırlunga az bulutlu 29, Şumlu parçalı bulutlu 30, Selanik parçalı bulutlu 31, Lefkoşa az bulutlu 31, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Frankfurt ve Köln az bulutlu 32, Kırcaali parçalı bulutlu 32, Gazimağusa az bulutlu 33, Podgorica ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emin Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı'ndan öğretim görevlimiz Profesör Doktor İbrahim Vargel. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Çok sağ olun. Öncelikle iyi günler dileyim.
1: Evet.
2: Beni buraya davet ettiğiniz için, onurlandırdığınız için teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
1: Hocam,
2: çok sağ olun.
1: Vaktiniz çok değerli. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İbrahim Vargel kimdir? Ben sizi çok iyi tanıyorum. Çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz ama bize bir kendinizi tanıtır mısınız?
2: Teşekkür ederim. Ben 1955 yılı Nazilli Güzelköy, Aydın doğumluyum. 73-74 yıllarında Ankara'ya geldim. O yıllardan beri Ankara'dayım. Bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi olan Gazi Eğitim Fizik Kimya Biyoloji bölümünü bitirdim 77 yılında. Bir 4-5 sene değişik ortaöğretim kurumlarında öğretmenliğim oldu. Daha sonra tekrar girdiğim sınavlarda tıp fakültesini kazanınca 79'da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğrenci oldum. İşte 86'da tıp fakültesi bitti. Sonra mecbur hizmet. Mecbur hizmetten sonra 91 yılında Ocak itibariyle Hacettepe Tıp Fakültesi'ne tekrar ihtisası başlayıp geri döndüm. Peşinden bunu kraniofasyal cerrahi doktora programı izledi ve bir süre Hacettepe'den ayrıldım. Kırıkkale Tıp Fakültesi'nde çalıştım bir 8 sene kadar. Orada farklı idari ve akademik görevlerim oldu. 2012-31 Aralık itibariyle de Hacettepe Tıp Fakültesi'ne tekrar geri döndüm. Halen orada çalışmaktayım ve uzunca bir süredir de yine tıp fakültesine bağlı değil ama biyomühendislik anabilim dalında doku mühendisliği ve rekonstrüksiyon içerikli ders anlatma, öğretim üyeliği yapma ve araştırma yapma faaliyetlerini sürdürdüm. Şu anda ikili olarak devam ediyor halen.
1: Evet, dinleyenlerimiz için de büyük bir şans, sizin gibi değerli bir hocamızdan bilgiler alacağız. Çok gönlü bir insandan.
2: Rica
1: hocam
2: ederim,
1: yaptığınız ederim. Operasyonlardan izlediğim kadarıyla çok önemli bir hemanjiyom hasta grubunuz var. Hemanjiyom çok sık karşılaştığımız sağlık problemlerinden birisi. Bu konuyu uygun görürseniz bugün konuşalım.
2: Tabii ki.
1: Hemanjiyom nedirle başlayalım isterseniz.
2: Teşekkür ederim. Hakikaten bugün ülkemizde bu rahatsızlıktan muzdarip birçok hasta ve hasta yakınları var. Değişik arayışlar içerisinde çare arıyorlar. Öncelikle hemanjiyom aslında doğumun hemen akabinde belirip belli erken dönemlerde belli bir hızla büyüyen, daha sonra büyümesi duran ve büyük oranda da 10-12 yaşlarına gelmeden de gerileyip büyük ölçüde kaybolan bir damar anomalisi, damarsal bozukluk, damarsal tümör diyelim ne dersek her kategoriye girebiliyor. Böyle bir damarsal yapı bozukluğu diye söyleyelim. Temeli anne karnındaki bir oluşum basamağındaki bozukluktan kaynaklanıyor. Ve en çok hemanjiyomlar, vasküler malformasyonlar dediğimiz bir başka problemle çok karışıyor. Dolayısıyla ayrımı önem taşıyor. Ayrım önemli çünkü bu ayrımı yaptıktan sonra tedavisi de farklılaşıyor. Ve zaten eğer hemanjiyomlar konuşulacaksa vasküler malformasyonlar da beraberinde konuşulmak zorunda oluyor. Çünkü en çok bununla karışıyor. Ayrımını yaparak ben söylemek istiyorum. Hemanjiyomlar çocuk doğduğunda aile çocukta herhangi bir şey fark etmiyor. Ama doğumun bir hafta, 10 gün ya da bir aylık gibi süre içerisinde vücudunun herhangi bir yerinde bir pembelik, kızarıklık şeklinde bir oluşum beliriyor. Ve aile bunu fark ediyor. Ve giderek bu oluşumda bir hızlı büyüme oluyor. Maksimum 1-2 yaşlarına kadar bir hızlı büyüme oluyor ve aile bunu gördükçe biraz tedirginliği artıyor. İşte o dönemde hekimlere gitmeye başlıyorlar. Ve 1-2 yaşlarından sonra da genelde bir plato çiziyor. Büyümesi duruyor, duraksıyor. Ve bir süre sonra da gerilemeye başlıyor. Kitabi bilgiler farklı ama bilinen gerçek şu. Bu hemanjiyom ise eğer bunların %70'i 7 yaşına kadar bir %70 oranında gerileme oluyor. Ve biz hemanjiyomun akıbetini maksimum 12 yaşına kadar, 10-12 yaşına da bekliyoruz. Bazı kaynaklar bazıları 12 diyor ama 12 yaşına kadar hemanjiyom ise eğer büyük ölçüde involüsyona uğruyor. Yani geriliyor, siliniyor, eski normal diğer doku haline dönmeye başlıyor. Birebir aynı olmuyor ama en azından o aktif fazını kaybediyor ve küçülüyor.
1: Ve o zaman dediğiniz gibi 12 yaşına kadar belki de hastayı elletmemek, bir şeyleri geç kalmış olmuyoruz.
2: Çok
1: yani.
2: Güzel söylediniz ve doğrusu o. Hemanjiyomsa zaten genel eğilim, genel trend bekleme yanında olmalı. Ama her hemanjiyomu beklemek gerekiyor mu? Tabii ki hayır. Biz bazı durumlarda hemanjiyom da olsa müdahale etmeyi gerekli görüyoruz. Nedir bu durumlar? Bir, eğer bu hemanjiyom çok büyükse ve çocukta kalp yetmezliği yapıyorsa, çünkü kan anormal bir şekilde burada yük taşıyor ve kalbin önünde yük oluşturuyor, sorun oluşturuyor. Hemanjiyom odağı ne kadar büyükse çocuk kalbi önünde o kadar yük ve sorun oluşturuyor ve kalp yetmezliği gündeme gelebiliyor.
1: O zaman organ ve dokuları tuttuğu gibi onlara bası da yapabiliyor.
2: Bası da yapabiliyor. Bir de kalbin önünde bir yük oluşturuyor. Gereksiz boşa dönen bir kanın pompalama göreviyle üstleniyor. O da onu zorluyor. Yani çok
1: boş yere yorgunluk.
2: Boş yere yoruluyor. Evet. Onun için kalp yetmezliği olabiliyor. Bu durumda müdahale etmek gerekiyor. O zaman 10-12 yaşını beklemek gerekmiyor. Ya da örneğin hastanın ağzında olabilir, burnunda olabilir, gözünde olabilir, perianal bölgesi dediğimiz o bölgelerde olabilir. Bu çocuğun yemek yemesini, tuvalete gitmesini, görmesini, soluk almasını ve benzerlerini de etkiliyor olabilir. O zaman da beklemiyoruz. Çünkü hayati fonksiyonlarını etkiliyorsa 10-12 yaşına kadar bekleyelim ya da işte 7 yaşına da bekleyelim diye bir beklentimiz olmuyor. Onu müdahale etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Beklemek bu hastalık için önemli bir faktör.
2: Önemli faktör.
1: Peki hocam, bunların türleri var mı? Nasıl ayırt edeceğiz? Rengine göre mi, yoksa işte basıyı doktor algılar da aile çocuk doğdu eline geldi. Yani korkar böyle hemanjiyom, yüzünde gözünde kocaman bir morluk var. Veya işte vücudunun farklı bir bölgesinde. Burada hemanjiyomlu çocuğu olan aile neler yapmalı? Korkar tabii ki de, neler önereceksiniz?
2: Şimdi hemanjiyomsa bir kere bunun tanısı baştan yapılmalı. Gerçekten şunu söylemekte yarar var. Birçok hekim, ben de ve birçok hekim de aynı şekilde bunun hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu ayrımını yapmasa zorlanıyor. Burada ailenin vereceği öykü çok önemli. Ben buna geçmeden önce bu ayrımı ailelerin de bilmesini istediğim için vurgulamak istiyorum. Hemanjiyom en çok vasküler malformasyonlarla karışır. Ve vasküler malformasyonlar hemanjiyom gibi belli bir insanın doğup büyüyüp ölmesi gibi bir süreç yaşamazlar. Dolayısıyla vasküler malformasyonlar hayatta hastayla beraber gelir, mezara kadar gider. Onun için vasküler malformasyonun tedavisi yaşı kaç olursa olsun tedavi gerektirir. İster cerrahi, ister medikal, ister ilaç tedavisi. Ama hemanjiyomlar için bunlar ayrı. Peki bir aile ya da hekim hemanjiyomla vasküler malformasyon ayrımı nasıl yapacak? Hekimler bunu çok iyi bilir. Ama aile nasıl ayrımını yapacak? Aile şöyle bir ayrım yapacak. Eğer bir çocuğun doğar doğmaz doğduğunda pembe, kırmızı, mor şekilde bir leke ya da bir kitle görürse cildinde, bu onun vasküler malformasyon olduğu lehinedir. Hemanjiyomlar ise doğumda yoktur. Doğumun örneğin 10. gününde, 1 ayında, 15. gününde ve benzeri bir şey belirmeye başlar ve giderek büyür. Bu bizim için, bu öykü bizim için çok önemli. Biz bu öyküyü aldığımız zaman hemen zaten ayrımını kabaca yapmış oluyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi eğer hakikaten hemanjiyomsa, böyle bir özel müdahale etmeye gerektiren bir nedeni yoksa beklemek en doğru yöntem. Ama involüsyon dediğimiz bu gerileme, yok olma, silinme periyodunu tetikleyecek bazı yöntemler var. Aile bunu fark edip hekim de bunu gördükten sonra yöntemlerden birçoğunu sayabiliriz. Birincisi, aile bir kere telaşlanmayacak. Doğru düzgün öyküyü verdiği zaman hekime de yardımcı oluyor zaten. Telaşlanmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz özel sorunlar da yoksa yapılacak şey onun yerine, yerleşimine, boyutuna bağlı olarak bir tedavi protokolü çıkarılabilir. Bugün dünyada kabul edilen bir yöntem var ki beta blokör dediğimiz, bir zamanlar tansiyon ilacı olarak kullanılan ve hazırda da kullanılmakta olan, yetişkinlerin hipertansiyon veya işte benzer kardiyak problemi kullanılan bir ilacı var. Beta blokör diye geçiyor. Beta blokörleri hastanın kilosuna ve yaşına göre tetkikten sonra pediatrik kardiyologlar daha çok değerlendiriyorlar. Pediatrik onkologlar da bunlarla uğraşıyor. Plastik cerrahlar bunlarla uğraşıyor. Pediatristler uğraşıyor çünkü bu alanla ilgili olarak. Tetkikten sonra belli dozda bir beta blokör başlayarak bu involüsyon dediğimiz gerilemeyi hızlandırabiliyoruz. Bunu yapabiliriz. Yani bir hekim görerek, ayırt ederek, takip etmek kaydıyla, izleyerek bunu yapabiliriz. Örneğin bir hemanjiyom 10 yaşında gerileyecek, yok olma noktasına gelecekse biz bunu 8 yaşa, 7 yaşa, 6 yaşa çekmek için zorlayabiliriz ve böylece klinik başarıyı daha iyi hale getiriyoruz. Sonuçta ağızdan alınan bir ilaç olduğu için kullanımı da kolay, yanıtlar da kolay oluyor. Ama bazen de bu yetmeyebiliyor, kaverner olabiliyor. O zaman başka ek ilaçlara ihtiyaç olabilir. Geçmişte steroidler kullanıldı bunun için. Halen de kullananlar var. İnterferon tedavisi var kullanım tedaviler arasında. Skleroterapi var kullanımlar arasında. İçine ilaç vererek, alkoldür, polidekanoldur, bir takım ilaçlar vererek onları kan akımını durduran, yükü azaltan tedavi protokolleri var. Ama bunu hastaya göre, yaşına göre, yerine göre ve klinik yüküne göre değerlendirmek gerekiyor. Onun için herkese tek bir reçete çizmek ve çıkarmak hem doğru değil hem de uygun değil. Onun için hastaya göre farklı bir tedavi protokolleri geliştirilebiliyor.
1: Herkesin problemi kendine özel.
2: Tabii ki.
1: Aileden geliyor olabilir. Doğumdan sonra oluşmuş olabilir. Pek çok sebebi olabilir. Ona göre de tedavi yöntemi kişiye göre değişiyor.
2: Katılıyorum. Doğru.
1: Evet. Hocam ben zaten nelerle karışır diye size soracaktım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Belirttiniz. Peki hemanjiyom tedavi edilirken skleroterapi veriyor, işte o tansiyon ilaçları veriyor. Ameliyat ediliyor mu?
2: Hemanjiyom biraz önce bahsettiğim gibi özel bir riskleri varsa onları involüsyonu beklemeden, gerilemesini beklemeden ameliyat edilebiliyor. Küçültmek adına, yükü azaltmak adına, kanıyorsa kanamayı durdurmak adına, mesela hastanın gözünü kapatıyorsa gözünü açmak adına, ağzından beslenmesine engel oluyorsa beslenmesine izin verecek şekilde ya da dışkılanmasına izin vermiyorsa, vulvada, anal bölgede varsa dışkılamasına, idrar işlemlerine engel oluyorsa o zaman ona yönelik işlemler ameliyat edilebiliyor. Bunun dışında genel bir özel bir ameliyat edilme yöntemi ve biçimi yok.
1: Ya da işte ne bileyim organları tuttuysa diyelim karaciğerde.
2: Ha o orada da olabiliyor tabii. O zaman tabii medikal tedavi daha çok öncelikli tutuyoruz ve zaten bekliyoruz ve o zaman beta blokör gibi ilaçlar kullanmak daha anlam kazanabiliyor, önem kazanabiliyor.
1: Evet, sayı olarak ülkemizde çok mu hocam hemanjiyom hastası?
2: Valla benim elimde bir istatistiksel rakam yok ama mesela dudak damak yeri için ülkemizdeki rakam 1000 canlı doğumda bir. Kabaca kabul edilen.
1: Yüksek bir rakam mı bu hocam?
2: Yani bu yüksek
1: ben
2: bir rakam.
1: Bilemiyorum.
2: Yüksek
1: siz,
2: bir rakam. 1000 canlı doğumda bir tane dudak damak yeri oluşabiliyor. Ama bu o kadar değil. Binde bir rakamına çıkmaz burada ama elimde Türkiye için yapılmış bir istatistiksel rakam yok. Ben bilmiyorum.
1: Hocam peki bu ameliyat tedavisinde ilaç tedavi, işte skleroterapiden bahsettik. Şimdi artık sizin bölümünüzde laser falan da var. Bunlarla da tedavi edilebiliyor mu?
2: Çok teşekkür ederim. Unuttuğum bir şey hatırlattınız. Çok sağ olun.
1: Ne demek hocam vazifen?
2: Lazer tedavisi doğru. Bazı lazer türleri var ki bu damar ve kan akımına ve onun rengine uygun dalga boyunda çalışan lazerler var. Farklı isimlerde kullanılan. Bunlar lazerle tedavi edilebiliyor. Biliyorsunuz lazerlerin ışığının girmesinin bir derinliği var. O derinliğe yakın olanını etkiliyor ama derin yerleşimli olanlara etkili olmuyorlar. Ama biz lazeri zaman zaman kullanıyoruz. Çünkü o hemanjiyomla etkilenmiş deriyi en azından rengini açmak, diğer normal dokun rengiyle yakın hale getirmek adına bile lazeri kullanıyoruz. Hakikaten bu estetik olarak hastalar çünkü bir de bundan etkileniyor. Sosyal
1: tabii
2: olarak da etkileniyorlar. Görüntü olarak aile etkileniyor, hasta etkileniyor.
1: Tabii, genç ve güzel bir kızcağız. Evet. Alnının tam ortasında kocaman bir hemanjiyom var. Ameliyat da etmeyelim, bekleyelim diyorsunuz.
2: Evet.
1: Şimdi bunun okulu var. Çocuğun ne bileyim arkadaş çevresi var, akraba çevresi var. Kendini sakınacaktır.
2: Katılıyorum.
1: Dolayısıyla bu tarz tedavi cihazlarımızın olması da hakikaten değil mi? Cerrahi bekleyene kadar ya da işte hani kendiliğinden geçer mi onu takip etmek adına hiç değilse iz bırakmadan bu tarz tedavilerle rengini düzeltebileceğini hastanın bilmesi, ailenin bilmesi çok önemli.
2: Evet. Yani o tür şeyleri de kullanıyoruz. Tabii bunun hem uygunluğu, endikasyonu önemli burada. Hastanın beklentisi önemli. Yeri yerleşimi önemli. Burada bu da lazer tedavisi de burada en azından şeyi kökünden çözmese bile olumlu katkıları ve yardımları var.
1: Evet.
2: Şimdi bir de skleroterapiden bahsettim ben biraz önce ama açmadım onu. Aklıma geldi onu da hemen ekleyeyim. Lazer tedavisi, interferon tedavisi, işte bazı tedavi, beta bloker tedavisi söyledik ama bir de halk arasında baloncuk ya da köpük tedavisi denen bir tedavi daha var.
1: Hocam hakikaten nedir bu? Nedir
2: evet,
1: bu köpük
2: çok
1: tedavisi?
2: Kişi geliyor.
1: Ben,
2: evet. Köpük tedavisi.
1: Onu soracaktım gelir. Size, iyi bahsettiniz.
2: Köpük tedavisi aslında biraz önce bahsettiğim skleroterapinin bir uygulama biçimi.
1: Bildiğiniz köpüğün altına girmiyorsunuz herhalde.
2: Tabii
1: değil
2: ki.
1: Mi? Başka bir şey bu.
2: Evet, evet. Polidakonol içeriğindeki adı polidakonol olan bir ilaç var. Bunu ilacın üstüne bir miktar hava çekerek iki enjektörden karşılıklı alver yaparak o havayı o sıvı içerisinde bir emülsiyon haline getirir gibi bir köpükten ibaret bir yapı haline getiriyoruz. Sabun köpüğü gibi sanki. Ve bu köpüklü hale getirdikten sonra skleroterapi yaparken ciltten daha çok yapıyoruz. Ciltten o lezyonun içerisine, hemanjiyomun içerisine girerek, kan akımının olduğu içine girerek o köpüğü yavaşça içerisine veriyoruz. Köpük halinde veriyoruz ki çünkü içinde hava var. Oradaki kanı itiyor o köpüğün içindeki hava, uzaklaştırıyor. İlacın hastalıklı olan, sağlıksız olan hemanjiyomun endoteli ve laminar katı dediğimiz damarın oradadır bozukluk. Vasküler malformasyon farklı olarak. O bölgeyle ilacın temas süresini veya miktarını, yüzeyi artırarak etkilediği için endotel hücreleri dediğimiz damarın iç yüzündeki bu bozuk hücreler içerisine hızlı su giriş oluyor ve o hücrelerin patlamasıyla kan akımının olduğu vasküler lezyonun kendiliğinden tıkanmasına, kan akımının durmasına da yavaşlamasına, o bölgede akımının engel olmasına yol açıyor. Böylece kalbin önündeki o anormal yükü ve anormal boşa çalışan kan akım odağını önünü kapatmış oluyor. Yani suyun önünü kapatmış oluyor. Ve bu da zamanla emilerek o lezyonun giderek küçülmesine veya involüsyonun hızlanmasına, oranın beslenmesinin bozulmasına yol açıyor. Böyle tedavi ediyor. Köpük tedavisi bu.
1: Çok güzel bir tedaviymiş hocam. Ben başka hayranlıkla dinledim
2: kılcal
1: yani.
2: Kılcal damarların tıkanmasında bacaklarda olan başka evet. Amaçlarda da kullanılıyor çünkü. Skleroterapi ajanı olarak kullanılıyor.
1: Ne kadar güzel. Hocam hemanjiyomda biyopsi öneriyor musunuz? Hiç ellememek mi gerekiyor?
2: Şimdi
1: ya da neye göre öneriyorsunuz önerirsiniz?
2: Biyopsi aslında oradan bir doku parçası alıp tetkik etmek anlamına geliyor. Eğer kliniğinde bir sıkıntımız yoksa tanıda tabii ki hepsinde rutin biyopsi istemiyoruz ama hemanjiyomlar bazen hakikaten başka lezyonlarla beraber olabilir. Bir de hakikaten ayrımını yapmakta zorlanabiliriz. Çünkü 12 yaş öncesi, 10 yaş öncesinde hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu ayrımını yapmak çok kolay olmuyor. Böyle bir tereddütümüz ve ikilemimiz varsa oradan bir parçalıp tahlil etmek, farklı boyanma paternleri, glut 1 boyası mesela bunlardan birisidir. Fibroblast growth faktörü ile ilgili boyamalar öyledir. MMP boyaları var, onlardandır. Bunlarla bunun hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu olduğu yönünde patologlar bize bilgi verebiliyorlar. Bekleyecek miyiz, beklemeyecek miyiz kararında bir ikilem yaşıyorsak biyopsi yapılabilir. Bu bize yardımcı oluyor.
1: Evet. Hocam bir de bu hani genetik faktörler de önemli. Ailede varsa mutlaka oluyor. İşte akraba evli önerilmiyor. Pek çok hastalık için bu geçerli tabii de. Ülkemizde de akraba evliliği eskisi kadar olmasa bile halen var. Hemanjiyomun kalıtımsal yönünden bahseder misiniz biraz?
2: Şimdi dünyada hemanjiyomla akraba evliliği arasındaki birebir korelasyon kurulan özgün bir çalışma ve makale yok. Ama bilinen bir şey var ki her türlü anomali ya da bozuklukların altında akraba evliliği bilinen bir gerçek. Bu tartışılmaz bir gerçek. Buradan akraba evliliğinde işte şunda bunda hemanjiyom oluşma olasılığı şudur ya da budur gibi bir ifadeden bahsetmek mümkün değil. Ama prensip olarak bunun etkili olacağı bugün olduğu genel kabul gören bir görüştür. Ama bilinen bir gerçek var, makaleler var. Eğer bir çocuk prematür doğmuşsa ya da erken eylemle gündeme gelmişse hemanjiyomların bunlarda görülme riski ve sıklığı normal miadında doğan bebeğe göre daha fazla. Bugün bu yönde bir yayın var. Ama hani bunun akraba evliliğindeki payı nedir onu söylemek zor. Prensip olarak tabii ki akraba evliliği birçok bozukluğun ve anomalinin temelinde yatan faktörlerden birisi.
1: Çünkü işte ne bileyim erkek tarafında varsa, kadın tarafında da varsa mutlaka bir yerden çıkıyor. Bir tarafta varsa karşılaştırmazsanız çıkma olasılığı azalıyor.
2: Doğru.
1: Bunu da artık herhalde bu yüzyılda kimse kulak arkası etmiyordur diye düşünüyorum.
2: Sanırım toplumumuz o konuda bence biraz daha duyarlı hale geldi.
1: Peki hocam hemanjiyom çok sık ve hakikaten özellikle ufak çocuklarda gördüğümüz için önemli bir rahatsızlık. Acaba erkek hastalığı mı çok, kadın hastalığı mı çok karşılaşıyorsunuz?
2: Bayan hastalarda istatistikler öyle diyor, daha fazla diyor.
1: Sebebi ne olabilir hocam?
2: Bence hormonlar bunda etkili oluyor. Şöyle söyleyeyim, biz hastalara özellikle, tabii hemanjiyom için bu söz konusu olmayabilir ama vasküler malformasyonlu olan hastalara, bayan hastalara şu mesajı özetle veriyoruz. Bakın bu şimdi bu durumda ama eğer bir gebeliğiniz, bir hamileliğiniz söz konusu olacak olursa bu lezyonların büyüdüğünü ve büyüyeceğini haberiniz olsun. Çünkü gebelik sırasında bir takım var olan hormonlar bunların biraz daha büyümesini, agreve olmasını ya da atağa geçmesini ne neden oluyor? Genel bilinen kanaat gebelikteki bu büyüme hormonlarının ve faktörlerinin bunda etkili olduğu yönünde.
1: Evet, dolayısıyla şimdi peki bu erken tanıda da çabuk tedavi ediliyor. Kadınlarda acaba bizim ülkemizde mi çok görülüyor yoksa başka memleketlerde de bu böyle var mı? Bir gözleminiz var mı? Siz çok yani, yurt dışına da çıkmış bir insansınız.
2: Beyaz ırk diye adlandırdığımız insanlarda daha sık gözüküyor. Benim bildiğim bir istatistik rakamı yok.
1: Evet.
2: Ülkelere göre yapılmış bir istatistik rakamı benim bildiğim yok. Bizim kayıtlarımız o kadar çok hassas olmadığından yani ona özgü de ben bir rakam söyleyemeyeceğim.
1: Belki de buna yönelik bir çalışma ihtiyacı olmadı ya da yapılmadı onun içindir.
2: Muhtemeldir. Başka faktörler ve hastalıklar daha güncel ve önde kaldığı için öyle sanıyorum.
1: Evet, araştırma konusu arayanlara buradan
2: evet,
1: parantez içinde
2: olabilir, doğru,
1: değil mi?
2: Doğru.
1: Aa, ben ne yapsam da uzmanlığımı ya da işte doçentliğimi alsam diye çalışma yapacak ama konuda sıkıntısı olanlara buradan parantez içinde konu başlığı.
2: Yani herhalde bir belki bir akademik terfi anlamında çok şey olmasa da ama bu alanda araştırma yapılabileceği ve ihtiyaç olduğu açık.
1: Tabii.
2: Hemanjiyomla ilgili ben şunu da eklemek istiyorum izin verirseniz. Hemanjiyomlar tek bir kliniğin kontrolünde yürüyen bir tedavi ile yürüyecek bir işlemler değiller. Bunun mutlaka hemanjiyom ya da vasküler malformasyon tedavisi uğraşan klinikler ya da yerler, hekimler mutlaka multidisipliner çalışmak zorunda. Çünkü bunun bir radyoloji basamağı var, bir pediatri basamağı var ki özellikle hemanjiyomsa mutlaka çocuk ve bebek yaş grubuyla uğraşıyorsunuz. Bunun için mesela Hacettepe'de pediatrik onkologlar bu işin içindedir. Pediatristler içindedir. Girişimsel radyologlar içindedir. Ve plastere olarak biz zaten içindeyiz. Mutlaka birlikte ve ortak değerlendirilmeli ve bir konsey şeklinde ortak planlanmalıdır ve öyle yapılıyor. Seçenekler çok farklı. Süreç ve tarih içerisinde gelişime bakıldığında bunların bir tek saf, pür bir tek hemanjiyom olmayabilir. Başka komponentler olabilir. Lenf kanallarından köken alan kısmı da olabilir bunun. Atar damar kökenli kısmı da olabilir. Toplar damar kökenli kısmı da olabilir. Ve mutlaka hemanjiyom diye düşünebilirsiniz ama altından vasküler malformasyonla uyumlu komponenti ya da o boyut kazanabilir. Onun için mutlaka bu farklı disiplinlerle birlikte ortak çalışmayı ve birlikte karar vermeyi gerektiriyor. Onu burada altını çizmek istiyorum.
1: Evet, diyelim çocuğunuz doğdu. Bebek doktorunuz eğer fark etmediyse ya da sonradan ortaya çıktıysa şimdi aile hekimliği var biliyorsunuz. Aile hekimlerine çok rahat ulaşabiliyor her aile. Aile hekimleri evet bu hemanjiyoma benziyor ya da şüphelendim bunu bir inceletelim dediğinde ulaşabileceğiniz en akıllıca yol üniversite hastaneleri.
2: Kesinlikle.
1: Buradan halkımıza rehberlik adına bunu hemen iletelim. Çünkü farklı bir hastaneye gittiğinizde bölümün birisi olsa diğeri olmayacak. Hastane değiştirmek zorunda kalacaksınız. Aile zaten hastası olduğu için mağdur olmuş olacak. Bir de başka hastanelere gidip iyice perişan olacağına eğer hemanjiyoma benziyor ibaresi bile varsa işte hastalarında bir üniversite hastanelerine işte burada mutlaka tercih etmeleri gerekiyor herhalde.
2: Katılıyorum. Yani üniversite dışındaki birimlerde, hastanelerde, eğitim hastanesinde çalışan hekimlerin rahatsız edecek bir ifade olsun istemem. Öyle bir ifade de
1: burada
2: kullanmam.
1: Burada tabii amacımız o değil de tabii. Burada hani çok farklı bölümlere gitmesi gerektiği
2: kesinlikle.
1: İçin ve iç içe
2: olmayı gerektiriyor.
1: Olsun.
2: Evet.
1: Burada hasta yakınının ve hastanın işini kolaylaştırmak adına yol göstermek bizim
2: katılıyorum.
1: Amacımız.
2: Katılıyorum.
1: Burada da doğru adres işte ne bileyim bir nezle grip olduğunda üniversiteye gitmesi gitmesi gerekmiyor.
2: Evet, katılıyorum.
1: Yazıktır yani, ona bir normal bir hastane ya da aile hekimiyle bu tedavisini olabilir.
2: Çözüyor
1: ama
2: zaten. Evet.
1: Böyle çok yönlü, işte onkoloji diyorsunuz, plastik cerrahi diyorsunuz, çocuk hastanesi, orası burası diyorsunuz. Her kompleksi iç içe bulamayacağı için her hastanede ve üniversite hastanelerimizde bu kompleksler iç içe olduğu için ve hastaların da mağdur olmaması için, hem hastaların hem hasta yakınlarının, eğer hemanjiyom ufak da olsa bir şüphe varsa bu hastaların oraya yönlendirilmesi babında bizimki rehberlik etmek
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet, evet, katılıyorum. Diğer herkes artık gündelik tedavinin içerisinde yoğrulmaktan, koşturmaktan bazen hakikaten şeyi görüyorsunuz, ağacı görüyorsunuz ama ormanı görmez hale geliyorsunuz. Bu o anlamda önemli. Böyle kolaboratif çalışan ünitelerin olduğu her yerde bu hastaların tedavisi ve doğru yönlendirmesi, evet, doğru tedavisi tabii ki mümkün. Maalesef her yerde bu olmuyor. Onu da görmek ve kabul etmek lazım.
1: Bizim amacımız bu zaten hocam. Doğru insanlarla doğru konuları, sohbet konusu yapıp ve halkımızı doğru şekilde yönlendirmek. Ben teşekkür ediyorum. Hocam zaman o kadar çabuk geçti ki program bitti işte.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Hakikaten çok güzel bir sohbetti. Çok değerli vaktinizi ayırıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenlere bir katkımız, faydamız olmuştur. Hocam, olduysa çok mutlu olurum.
1: Eminim olmuştur. Çok teşekkür ederim. Çünkü hemanjiyom adı her ne kadar herkesin böyle kulağa aşina olmasa bile yüzünde, işte vücudunun belli yerlerinde farklı renkler, lekeler olduğu için insanlar az buçuk kulak kabartmışlardır. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize.
2: Evet, teşekkür ederim ben de. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta da uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'ndan öğretim görevlimiz Profesör Doktor İbrahim Var geldi. Kendileriyle hemanjiyom konusunu konuştuk. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusuysa yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yine öğle ve akşam saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde doğusuyla, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: De, sayın dinleyiciler, bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktike'nin ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda kurgu kazalar ve hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 54 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavın puanıyla öğrenci alacak okullarda toplam 198.899 kontenjan bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları dün açıklandı. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak Arjantin'de savunma oyuncusu Lisandro Martinez, futbolda iyi zekaya sahip olanların kazandığını söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de forvet oyuncusu Zeki Amduni, yarı finale çıkmak için sahada her şeylerini vereceklerini söyledi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya, Hatay İskenderun, Mersin Yenişehir, Muğla Fethiye 29 santigrat derece. Antalya Kaş, Mersin Anamur, Antalya Finike 28 derece. Van Gevaş, Artvin Hopa 26. Rize Merkez, Giresun Merkez, Aydın Kuşadası, Sinop Merkez, Samsun Atakum, Muğla Bodrum, İstanbul Sarıyer, Tekirdağ Süleymanpaşa 25 santigrat derece. Van Tuşba, Ordu Altınordu, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale Merkez, Trabzon Ortahisar, Kastamonu İnebolu 24 santigrat derece. İzmir Dikili, Çanakkale Ezine, Muğla Datça, İstanbul Tuzla 23 derece. Bitlis Satvan, Çanakkale Ayvacık 22, Kastamonu Cide, Bartın Güney, İstanbul Silivri 21 derece. İstanbul Silivri 21 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: olan haberleri dinlesem bir yerde ormanların yandığını duyuyor ve çok üzülüyorum.
1: Evet evladım, hepimiz çok üzülüyoruz. Ama üzülerek bir yere varamayız. Özellikle yaz aylarında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ülkemiz yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklim kuşağında bulunduğundan ormanlarımızın büyük bir bölümü özellikle yaz aylarında orman yangını tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu aylarda ormanlık alanlarda yapacağımız dikkatsiz bir hareket büyük felaketlere yol açabilir. Evlat, orman yangınlarının birçok sebebi vardır. Ancak çoğunluğu maalesef insanlarımızın bilgisizliği ve dikkatsizliğidir. Bunların bazıları şunlardır. Anız yakılması, ormana sönmemiş sigara ve kibrit atılması, çocukların ağaçlık alanlarda ateşle oynamaları, orman içinde ve kenarında çöplerin yakılarak imha edilmesi, İzin verilen yerler dışında piknik yapılması, izin verilen yerlerde de piknik amacıyla yakılan ateşlerin tam olarak söndürülmeden bırakılması, yıldırım düşmesi, elektrik tellerinin kopması, kasıtlı olarak yangın çıkarılması.
0: Ne kadar kötü. Kendileri için bu kadar faydalı olan ormanları insanlar mı yakıyor dede?
1: Evet, dediğin gibi gerçekten çok anlamsız değil mi yavrum? Yangınların büyük bir bölümüne insanlar sebep olmaktadır.
0: Dedeciğim, orman yangını görünce ne yapmalıyız?
1: Orman yangınlarını Alo 177 Orman Yangını ihbar telefonuna bildirmeliyiz. Alo 177 Orman Yangını ihbar telefonunu aramak ücretsizdir.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Burası meteorolojinin sesi. Saat 15.

0: teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.
1: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Ordu Perşembe ikinciler 58 kilogram, Sakarya Sapanca 13, Antalya Kaş Orta Bağ 9, Amasya Merzifon Tavşan, Rize Dere Pazarı Maltepe, Samsun Salı Pazarı 8 kilogram, Mersin Çamlı Yayla 7, Trabzon Çaykara Lustra, Sinop Durağan Tekir, Tokat Erbaa Gökal, Çorum Ahmediye 6 kilogram, Hatay Kumlu, Artvin Borçka Can Kurtaran 5, Giresun Tirebolu 4, Konya Kören, Zonguldak Çaycuma, Kilis Polateli, Ardahan Posof 3 kilogram, Bursa Yenişehir Alaylı, Bartın Kurucaşile İlyas Geçidi, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Ursa Online.

0: doldur bitmez gideme.
1: Saat 16.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ise yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan,

Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TRT Haber'de gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılışı ve sonuçları itibariyle sayın dinleyiciler, bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktike'nin ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. Anadolu Efes basketbol takımı Amerikalı oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
4: Dönecek bir evinin olması da.
3: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
4: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
3: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif çok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim.

0: evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusuysa yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi

0: Sayın dinleyiciler, bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken'in ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. Anadolu Efes basketbol takımı Amerikalı oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif şok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 28 derece. Uşak 31, İzmir, Manisa ve Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Antalya ve Hatay 31, Burdur 33 derece. Isparta, Mersin ve Osmaniye 32, Kahramanmaraş 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 33, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 30, Karaman 31 derece. Kayseri ve Konya 32, Kırıkkale ve Kırşehir 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ise yer yer çok bulutlu olacak. Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28 derece. Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 30 derece. Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27 derece. Sinop 31, Tokat 29, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 33, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 31 derece. Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 34 derece. Iğdır 37, Kars 27, Malatya 36, Muş 35 derece. Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Gaziantep 39, Batman ve Diyarbakır 40, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava... Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanlığı

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi. Buna göre, kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Fatih Haliç'te bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan iki kişi suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, kulüp olarak alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım

0: sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
1: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
1: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

Saat 19. Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-32. Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinden sonra, pazar günü öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, sabah saatlerine kadar batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde ise yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı içerisinde ilk 6 ayda uyuşturucuya yönelik 28.068 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar kapsamında 45.610 kişinin gözaltına alındığını, 23.434 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktike'nin ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. Anadolu Efes basketbol takımı Amerikalı oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken 2025'te ise EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu listesinde yer aldı. Haberleri sunduk.

0: hatlı Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: İskambil kağıtlarındaki şekillerin anlamı nedir? Oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyıllar arasında Çin'de ortaya çıktığı ve 13. yüzyılda Marco Polo tarafından Avrupa'ya getirildiği tahmin ediliyor. Hindistan'dan veya Arabistan'dan geldiğini ileri sürenler de var ama bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl Fransa'sına dayandığı kesin gibi. O tarihlerde Fransa'da 4 sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu 4 sınıfı temsil ediyordu. Kupa, bir kalkanı andıran şekliyle asil sınıfı ve kiliseyi, maça, bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekliyle orduyu, karo, ticari deniz işletmelerinin eşkenar dörtgen kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı, sinekse yonca yaprağına benzeyen şekliyle köylüyü temsil ediyordu. Bugün briç, poker veya benzeri oyunlarda kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni işte bu sınıflamadır. Aslında bizde papaz adı verilen kartın adı İngilizce'de kral yani king, kızınsa kraliçedir yani queen. Vali veya oğlan için ilk zamanlarda düzenbaz anlamına gelen knave kelimesi kullanılırken günümüzde jack ismi kullanılmaktadır. Yani yabancı kartlarda kral veya kraliçe evliyken bizde biraz yaşlı görülerek krala papaz adı verilmiş, kraliçeye de kız denilerek oğlana layık görülmüştür. Bazı ülkelerde oyun kartlarında değişik isim ve semboller kullanılmasına rağmen en yaygın olanı Fransızların kullandıklarıdır. Fransızlar maça şeklini mızrağa benzeterek pik adını vermişlerdir. İngilizce'de ise aynı anlamdaki spades kelimesi kullanılmaktadır. Her ne kadar bir kalkanı andırdığı için asil sınıfı temsil ettiği ileri sürülse de kupa klasik bir kalp şeklidir. Bu nedenle Fransızlar ona kare anlamındaki karu, İngilizlerse heart adını vermişlerdir. İngilizler elmas anlamındaki diamond'ı tercih etmişlerdir. Bizim sinek dediğimiz şekil ise çok açık üç yapraklı bir yoncadır. Fransızlar bu anlamdaki trefle kelimesini kullanırlarken İngilizler kulüp ismini kullanmışlardır. İşte bu nedenle bridge oyuncuları maçaya pik, kupaya kör, sineğe de trefli derler. Zaten aslına uygun olan karoyu da olduğu gibi kullanırlar. Birli, papaz, kız ve oğlan için kullanılan as, roi, dam ve vale isimleri de yine Fransızca karşılıkları as, roi, dam ve vale kelimelerinden dilimize geçmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Petrol donar mı? İlkokuldan beri hepimize öğretildiği gibi su 0 derecede donar. Yine öğrendiklerimize göre doğadaki her şeyin bir donma noktası vardır. Peki günümüzde en büyük enerji kaynağımız olan petrolün de donma noktası var mıdır? Varsa kaç derecedir? Petrol çok çeşitli maddelerin karışımından oluşur. İçinde değişik hidrokarbonlar yer alır. Bu yüzden sabit bir donma noktası olmasını bekleyemeyiz. Ancak bu petrolün donmayacağı anlamına gelmiyor. Doğadaki her şey gibi petrol de donar elbette. Sadece içerisinde çeşitli maddeler olduğu için belirli bir noktada donar diyemeyiz. Petrolün alev alıp yanması için gerekli en düşük sıcaklık yaklaşık olarak sıfırın altında 72 derecedir. Buradan yola çıkarak petrolün sıfırın altında 72 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta donacağını tahmin edebiliriz.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kibrit kutusu kadar altının bir tenis kortu büyüklüğüne kadar inceltilebildiğini? Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı ülkenin Küba olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: yanlarımız yanıyor. Ne zaman haberleri dinlesem bir yerde ormanların yandığını duyuyor ve çok üzülüyorum.
1: Evet evladım, hepimiz çok üzülüyoruz. Ama üzülerek bir yere varamayız. Özellikle yaz aylarında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ülkemiz yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklim kuşağında bulunduğundan ormanlarımızın büyük bir bölümü özellikle yaz aylarında orman yangını tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu aylarda ormanlık alanlarda yapacağımız dikkatsiz bir hareket büyük felaketlere yol açabilir. Evlat, orman yangınlarının birçok sebebi vardır. Ancak çoğunluğu maalesef insanlarımızın bilgisizliği ve dikkatsizliğidir. Bunların bazıları şunlardır. Anız yakılması, ormana sönmemiş sigara ve kibrit atılması, çocukların ağaçlık alanlarda ateşle oynamaları, orman içinde ve kenarında çöplerin yakılarak imha edilmesi, İzin verilen yerler dışında piknik yapılması, izin verilen yerlerde de piknik amacıyla yakılan ateşlerin tam olarak söndürülmeden bırakılması, yıldırım düşmesi, elektrik tellerinin kopması, kasıtlı olarak yangın çıkarılması.
0: Ne kadar kötü. Kendileri için bu kadar faydalı olan ormanları insanlar mı yakıyor dede?
1: Evet, dediğin gibi gerçekten çok anlamsız değil mi yavrum? Yangınların büyük bir bölümüne insanlar sebep olmaktadır.
0: Dedeciğim, orman yangını görünce ne yapmalıyız?
1: Orman yangınlarını Alo 177 Orman Yangını ihbar telefonuna bildirmeliyiz. Alo 177 Orman Yangını ihbar telefonunu aramak ücretsizdir.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi. Buna göre kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu.

0: Aktaş ve meclis üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Fatih Haliç'te bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan iki kişi suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, kulüp olarak alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik Masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emin Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı'ndan öğretim görevlimiz Profesör Doktor İbrahim Vargel. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Çok sağ olun. Öncelikle iyi günler dileyim.
1: Evet.
2: Beni buraya davet ettiğiniz için, onurlandırdığınız için teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
1: Hocam,
2: çok sağ olun.
1: Vaktiniz çok değerli. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İbrahim Vargel kimdir? Ben sizi çok iyi tanıyorum. Çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz ama bize bir kendinizi tanıtır mısınız?
2: Teşekkür ederim. Ben 1955 yılı Nazilli Güzelköy, Aydın doğumluyum. 73-74 yıllarında Ankara'ya geldim. O yıllardan beri Ankara'dayım. Bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi olan Gazi Eğitim Fizik Kimya Biyoloji bölümünü bitirdim 77 yılında. Bir 4-5 sene değişik ortaöğretim kurumlarında öğretmenliğim oldu. Daha sonra tekrar girdiğim sınavlarda tıp fakültesini kazanınca 79'da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğrenci oldum. İşte 86'da tıp fakültesi bitti. Sonra mecbur hizmet. Mecbur hizmetten sonra 91 yılında Ocak itibariyle Hacettepe Tıp Fakültesi'ne tekrar ihtisası başlayıp geri döndüm. Peşinden bunu kraniofasyal cerrahi doktora programı izledi ve bir süre Hacettepe'den ayrıldım. Kırıkkale Tıp Fakültesi'nde çalıştım bir 8 sene kadar. Orada farklı idari ve akademik görevlerim oldu. 2012-31 Aralık itibariyle de Hacettepe Tıp Fakültesi'ne tekrar geri döndüm. Halen orada çalışmaktayım ve uzunca bir süredir de yine tıp fakültesine bağlı değil ama biyomühendislik ana bilim dalında doku mühendisliği ve rekonstrüksiyon içerikli ders anlatma, öğretim üyeliği yapma ve araştırma yapma faaliyetlerini sürdürdüm. Şu anda ikili olarak devam ediyor halen.
1: Evet, dinleyenlerimiz için de büyük bir şans, sizin gibi değerli bir hocamızdan bilgiler alacağız. Çok gönlü bir insandan.
2: Rica
1: hocam, yaptığınız operasyonlardan izlediğim kadarıyla çok önemli bir hemanjiyom hasta grubunuz var. Hemanjiyom çok sık karşılaştığımız sağlık problemlerinden birisi. Bu konuyu uygun görürseniz bugün konuşalım.
2: Tabii ki.
1: Hemanjiyom nedirle başlayalım isterseniz.
2: Teşekkür ederim. Hakikaten bugün ülkemizde bu rahatsızlıktan muzdarip birçok hasta ve hasta yakınları var. Değişik arayışlar içerisinde çare arıyorlar. Öncelikle hemanjiyom aslında doğumun hemen akabinde belirip belli erken dönemlerde belli bir hızla büyüyen, daha sonra büyümesi duran ve büyük oranda da 10-12 yaşlarına gelmeden de gerileyip büyük ölçüde kaybolan bir damar anomalisi, damarsal bozukluk, damarsal tümör diyelim ne dersek her kategoriye girebiliyor. Böyle bir damarsal yapı bozukluğu diye söyleyelim. Temeli anne karnındaki bir oluşum basamağındaki bozukluktan kaynaklanıyor. Ve en çok hemanjiyomlar, vasküler malformasyonlar dediğimiz bir başka problemle çok karışıyor. Dolayısıyla ayrımı önem taşıyor. Ayrım önemli çünkü bu ayrımı yaptıktan sonra tedavisi de farklılaşıyor. Ve zaten eğer hemanjiyomlar konuşulacaksa vasküler malformasyonlar da beraberinde konuşulmak zorunda oluyor. Çünkü en çok bununla karışıyor. Ayrımını yaparak ben söylemek istiyorum. Hemanjiyomlar çocuk doğduğunda aile çocukta herhangi bir şey fark etmiyor. Ama doğumun bir hafta, 10 gün ya da bir aylık gibi süre içerisinde vücudunun herhangi bir yerinde bir pembelik, kızartlık şeklinde bir oluşum beliriyor. Ve aile bunu fark ediyor. Ve giderek bu oluşumda bir hızlı büyüme oluyor. Maksimum 1-2 yaşlarına kadar bir hızlı büyüme oluyor ve aile bunu gördükçe biraz tedirginliği artıyor. İşte o dönemde hekimlere gitmeye başlıyorlar. Ve 1-2 yaşlarından sonra da genelde bir plato çiziyor. Büyümesi duruyor, duraksıyor. Ve bir süre sonra da gerilemeye başlıyor. Kitabi bilgiler farklı ama bilinen gerçek şu. Bu hemanjiyom ise eğer bunların %70'i 7 yaşına kadar bir %70 oranında gerileme oluyor. Ve biz hemanjiyomun akıbetini maksimum 12 yaşına kadar, 10-12 yaşına da bekliyoruz. Bazı kaynaklar bazıları 12 diyor ama 12 yaşına kadar hemanjiyomsa eğer büyük ölçüde involüsyona uğruyor. Yani geriliyor, siliniyor, eski normal diğer doku haline dönmeye başlıyor. Birebir aynı olmuyor ama en azından o aktif küçülüyor. Fazını kaybediyor ve küçülüyor.
1: O zaman dediğiniz gibi 12 yaşına kadar belki de hastayı elletmemek, bir şeyleri geç kalmış olmuyoruz.
2: Çok
1: yani.
2: Güzel söylediniz ve doğrusu o. Hemanjiyomsa zaten genel eğilim, genel trend bekleme yanında olmalı. Ama her hemanjiyomu beklemek gerekiyor mu? Tabii ki hayır. Biz bazı durumlarda hemanjiyom da olsa müdahale etmeyi gerekli görüyoruz. Nedir bu durumlar? Bir, eğer bu hemanjiyom çok büyükse ve çocukta kalp yetmezliği yapıyorsa, çünkü kan anormal bir şekilde burada yük taşıyor ve kalbin önünde yük oluşturuyor, sorun oluşturuyor. Hemanjiyom odağı ne kadar büyükse çocuk kalbi önünde o kadar yük ve sorun oluşturuyor ve kalp yetmezliği gündeme gelebiliyor.
1: O zaman organ ve dokuları tuttuğu gibi onlara bası da yapabiliyor.
2: Bası da yapabiliyor. Bir de kalbin önünde bir yük oluşturuyor. Gereksiz boşa dönen bir kanın pompalama göreviyle üstleniyor. O da onu zorluyor. Yani çok
1: boş yere yorgunluk.
2: Boş yere yoruluyor. Evet. Onun için kalp yetmezliği olabiliyor. Bu durumda müdahale etmek gerekiyor. O zaman 10-12 yaşını beklemek gerekmiyor. Ya da örneğin hastanın ağzında olabilir, burnunda olabilir, gözünde olabilir, perianal bölgesi dediğimiz o bölgelerde olabilir. Bu çocuğun yemek yemesini, tuvalete gitmesini, görmesini, soluk almasını ve benzerlerini de etkiliyor olabilir. O zaman da beklemiyoruz. Çünkü hayati fonksiyonlarını etkiliyorsa 10-12 yaşına kadar bekleyelim ya da işte 7 yaşına da bekleyelim diye bir beklentimiz olmuyor. Onu müdahale etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Beklemek bu hastalık için önemli bir faktör.
2: Önemli faktör.
1: Peki hocam, bunların türleri var mı? Nasıl ayırt edeceğiz? Rengine göre mi, yoksa işte basıyı doktor algılar da aile çocuk doğdu eline geldi. Yani korkar böyle hemanjiyom, yüzünde gözünde kocaman bir morluk var. Veya işte vücudunun farklı bir bölgesinde. Burada hemanjiyomlu çocuğu olan aile neler yapmalı? Korkar tabii ki de, neler önereceksiniz?
2: Şimdi hemanjiyomsa bir kere bunun tanısı baştan yapılmalı. Gerçekten şunu söylemekte yarar var. Birçok hekim, ben de ve birçok hekim de aynı şekilde bunun hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu ayrımını yapmasa zorlanıyor. Burada ailenin vereceği öykü çok önemli. Ben buna geçmeden önce bu ayrımı ailelerin de bilmesini istediğim için vurgulamak istiyorum. Hemanjiyom en çok vasküler malformasyonlarla karışır. Ve vasküler malformasyonlar hemanjiyom gibi belli bir insanın doğup büyüyüp ölmesi gibi bir süreç yaşamazlar. Dolayısıyla vasküler malformasyonu hayatta hastayla beraber gelir, mezara kadar gider. Onun için vasküler malformasyonun tedavisi yaşı kaç olursa olsun tedavi gerektirir. İster cerrahi, ister medikal, ister ilaç tedavisi. Ama hemanjiyomlar için bundan ayrı. Peki bir aile ya da hekim hemanjiyomla vasküler malformasyon ayrımı nasıl yapacak? Hekimler bunu çok iyi bilir. Ama aile nasıl ayrımını yapacak? Aile şöyle bir ayrım yapacak. Eğer bir çocuğun doğar doğmaz doğduğunda pembe, kırmızı, mor şeklinde bir leke ya da bir kitle görürse cildinde, bu onun vasküler malformasyon olduğu lehinedir. Hemanjiyomlar ise doğumda yoktur. Doğumun örneğin 10. gününde, 1 ayında, 15. gününde ve benzeri bir şey belirmeye başlar ve giderek büyür. Bu bizim için, bu öykü bizim için çok önemli. Biz bu öyküyü aldığımız zaman hemen zaten ayrımını kabaca yapmış oluyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi eğer hakikaten hemanjiyomsa, böyle bir özel müdahale etmeye gerektiren bir nedeni yoksa beklemek en doğru yöntem. Ama involüsyon dediğimiz bu gerileme, yok olma, silinme periyodunu tetikleyecek bazı yöntemler var. Aile bunu fark edip hekim de bunu gördükten sonra yöntemlerden birçoğunu sayabiliriz. Birincisi, aile bir kere telaşlanmayacak. Doğru düzgün öyküyü verdiği zaman hekime de yardımcı oluyor zaten. Telaşlanmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz özel sorunlar da yoksa yapılacak şey onun yerine, yerleşimine, boyutuna bağlı olarak bir tedavi protokolü çıkarılabilir. Bugün dünyada kabul edilen bir yöntem var ki beta blokör dediğimiz, bir zamanlar tansiyon ilacı olarak kullanılan ve hazırda da kullanılmakta olan, yetişkinlerin hipertansiyon veya işte benzer kardiyak problemi kullanılan bir ilacı var. Beta blokör diye geçiyor. Beta blokörleri hastanın kilosuna ve yaşına göre tetkikten sonra pediatrik kardiyologlar daha çok değerlendiriyorlar. Pediatrik onkologlar da bunlarla uğraşıyor. Plastik cerrahlar bunlarla uğraşıyor. Pediatristler uğraşıyor çünkü bu alanla ilgili olarak. Tetkikten sonra belli dozda bir beta blokör başlayarak bu involüsyon dediğimiz gerilemeyi hızlandırabiliyoruz. Bunu yapabiliriz. Yani bir hekim görerek, ayırt ederek, takip etmek kaydıyla, izleyerek bunu yapabiliriz. Örneğin bir hemanjiyom 10 yaşında gerileyecek, yok olma noktasına gelecekse biz bunu 8 yaşa, 7 yaşa, 6 yaşa çekmek için zorlayabiliriz ve böylece evet, klinik başarıyı daha iyi evet. hale getiriyoruz. Sonuçta ağızdan alınan bir ilaç olduğu için kullanımı da kolay, yanıtlar da kolay oluyor. Ama bazen de bu yetmeyebiliyor. Kaverner olabiliyor. O zaman başka ek ilaçlara ihtiyaç olabilir. Geçmişte steroidler kullanıldı bunun için. Halen de kullananlar var. İnterferon tedavisi var kullanım tedaviler arasında. Skleroterapi var kullanımlar arasında. İçine ilaç vererek, alkoldür, polidekanoldur, bir takım ilaçlar vererek onları kan akımını durduran, yükü azaltan tedavi protokolleri var. Ama bunu hastaya göre, yaşına göre, yerine göre ve klinik yüküne göre değerlendirmek gerekiyor. Onun için herkese tek bir reçete çizmek ve çıkarmak hem doğru değil hem de uygun değil. Onun için hastaya göre farklı bir tedavi protokolleri evet. geliştirilebiliyor.
1: Herkesin problemi kendine özel.
2: Tabii ki.
1: Aileden geliyor olabilir. Doğumdan sonra oluşmuş olabilir. Pek çok sebebi olabilir. Ona göre de tedavi yöntemi
2: evet.
1: Kişiye göre değişiyor.
2: Katılıyorum. Doğru.
1: Evet. Hocam ben zaten nelerle karışır diye size soracaktım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Belirttiniz. Peki hemanjiyom tedavi edilirken skleroterapi veriyor, işte o tansiyon ilaçları veriyor. Ameliyat ediliyor mu?
2: Hemanjiyom biraz önce bahsettiğim gibi özel bir riskleri varsa onları involüsyonu beklemeden, gerilemesini beklemeden ameliyat edilebiliyor. Küçültmek adına, yükü azaltmak adına, kanıyorsa kanamayı durdurmak adına, mesela hastanın gözünü kapatıyorsa gözünü açmak adına, ağzından beslenmesine engel oluyorsa beslenmesine izin verecek şekilde ya da dışkılanmasına izin vermiyorsa, vulvada, anal bölgede evet. varsa dışkılamasına, idrar işlemlerine engel oluyorsa o zaman ona yönelik işlemler ameliyat edilebiliyor. Bunun dışında genel bir, özel bir ameliyat edilme yöntemi ve evet. biçimi yok.
1: Ya da işte ne bileyim organları tuttuysa diyelim karaciğerde.
2: Ha o orada da olabiliyor tabii. O zaman tabii medikal tedavi daha çok öncelikli tutuyoruz ve zaten bekliyoruz ve o zaman beta blokör gibi ilaçlar kullanmak daha anlam kazanabiliyor, önem kazanabiliyor.
1: Evet. Sayı olarak ülkemizde çok mu hocam hemanjiyomlu hasta?
2: Valla benim elimde bir istatistiksel rakam yok ama mesela dudak damak yeri için ülkemizdeki rakam 1000 canlı doğumda bir. Kabaca kabul edilen.
1: Yüksek bir rakam mı bu hocam?
2: Yani bu yüksek
1: ben
2: bir rakam.
1: Bilemiyorum şimdi
2: yüksek
1: siz,
2: bir rakam. 1000 canlı doğumda bir tane dudak damak yeri göre. Oluşabiliyor ama bu o kadar değil. Binde bir rakamına çıkmaz burada ama elimde Türkiye için yapılmış bir istatistiksel rakam yok. Ben
1: evet.
2: bilmiyorum.
1: Hocam peki bu ameliyat tedavisi de ilaç tedavi, işte skleroterapiden bahsettik. Şimdi artık sizin bölümünüzde laser falan da var. Bunlarla da tedavi edilebiliyor mu?
2: Çok teşekkür ederim. Unuttuğum bir şey hatırlattınız. Çok
1: ne
2: sağ olun.
1: Ne demek hocam vazifen?
2: Lazer tedavisi doğru. Bazı lazer türleri var ki bu damar ve kan akımına ve onun rengine uygun dalga boyunda çalışan lazerler var. Farklı isimlerde kullanılan. Bunlar lazerle tedavi edilebiliyor. Biliyorsunuz lazerlerin ışığının girmesinin bir derinliği var. O derinliğe yakın olanını etkiliyor ama derin yerleşimli olanlara etkili olmuyorlar. Ama biz lazeri zaman zaman kullanıyoruz. Çünkü o hemanjiyomla etkilenmiş deriyi deki en azından rengini açmak, diğer normal dokun rengiyle yakın hale getirmek adına bile lazeri kullanıyoruz. Hakikaten bu estetik olarak hastalar çünkü bir de bundan etkileniyor. Sosyal
1: Tabii
2: olarak
1: hocam,
2: da etkileniyorlar. Görüntü olarak derin, aile etkileniyor, hasta etkileniyor.
1: Tabii, genç ve güzel bir kızcağız.
2: Evet.
1: Alnının tam ortasında kocaman bir hemanjiyom var. Ameliyat da etmeyelim, bekleyelim diyorsunuz.
2: Evet.
1: Şimdi bunun okulu var. Çocuğun ne bileyim arkadaş çevresi var, akraba çevresi var. Kendini sakınacaktır.
2: Katılıyorum.
1: Dolayısıyla bu tarz tedavi cihazlarımızın olması da hakikaten değil mi? Cerrahi bekleyene
2: Doğru.
1: kadar ya da işte hani kendiliğinden
2: evet,
1: geçer mi
2: evet.
1: onu takip etmek adına hiç değilse iz bırakmadan bu tarz tedavilerle rengini düzeltebileceğini hastanın bilmesi,
2: evet.
1: ailenin bilmesi çok önemli.
2: Evet. Yani o tür şeyleri de kullanıyoruz. Tabii bunun hem uygunluğu, endikasyonu önemli burada. Hastanın beklentisi önemli. Yeri yerleşimi önemli. Burada bu da lazer tedavisi de burada en azından şeyi kökünden çözmese bile olumlu katkıları ve yardımları var.
1: Evet.
2: Şimdi bir de skleroterapiden bahsettim ben biraz önce ama açmadım onu. Aklıma geldi onu da hemen ekleyeyim. lazer tedavisi, interferon tedavisi, işte bazı beta bloker tedavi söyledik ama bir de halk arasında baloncuk ya da köpük tedavisi denen bir tedavi daha var.
1: Hocam hakikaten nedir bu? Nedir
2: evet,
1: bu köpük
2: çok
1: tedavisi?
2: Kişi geliyor.
1: Ben
2: evet, köpük tedavisi
1: onu soracaktım size, iyi bahsettiniz.
2: Köpük tedavisi aslında biraz önce bahsettiğim skleroterapinin bir uygulama biçimi.
1: Bildiğiniz köpüğün altına girmiyorsunuz herhalde.
2: Tabii
1: değil
2: ki.
1: Mi? Başka bir şey bu.
2: Evet, evet. Polidakonol içeriğindeki adı polidakonol olan bir ilaç var. Bunu ilacın üstüne bir miktar hava çekerek iki enjektörden karşılıklı alver yaparak o havayı o sıvı içerisinde bir emülsiyon haline getirir gibi bir köpükten ibaret bir yapı haline getiriyoruz. Sabun köpüğü gibi sanki. Ve bu köpüklü hale getirdikten sonra skleroterapi yaparken ciltten daha çok yapıyoruz. Ciltten o lezyonun içerisine, hemanjiyomun içerisine girerek, kan akımının olduğu içine girerek o köpüğü yavaşça içerisine veriyoruz. Köpük halinde veriyoruz ki çünkü içinde hava var. Oradaki kanı itiyor o köpüğün içindeki hava, uzaklaştırıyor. İlacın hastalıklı olan, sağlıksız olan, hemanjiyomun endoteli ve laminar katı dediğimiz damarın oradadır bozukluk, vasküler malformasyon farklı olarak. O bölgeyle ilacın temas süresini veya miktarını, yüzeyi artırarak etkilediği için endotel hücreleri dediğimiz damarın iç yüzündeki bu bozuk hücreler içerisine hızlı su giriş oluyor ve o hücrelerin patlamasıyla kan akımının olduğu vasküler lezyonun kendiliğinden tıkanmasına, kan akımının durmasına ve yavaşlamasına, o bölgede akımının engel olmasına yol açıyor. Böylece kalbin önündeki o anormal yükü ve anormal boşa çalışan kan akım odağını önünü kapatmış oluyor. Yani suyun önünü kapatmış oluyor. Ve bu da zamanla emilerek o lezyonun giderek küçülmesine veya involüsyonun hızlanmasına, oranın beslenmesinin bozulmasına yol açıyor. Böyle tedavi ediyor. Köpük tedavisi bu.
1: Çok güzel bir tedaviymiş hocam. Ben başka hayranlıkla dinledim
2: kılcal
1: yani.
2: Kılcal damarların tıkanmasında bacaklarda olan başka evet, amaçlarda da kullanılıyor çünkü. Skleroterapi ajanı olarak kullanılıyor.
1: Ne kadar güzel. Hocam hemanjiyomda biyopsi öneriyor musunuz? Hiç ellememek mi gerekiyor?
2: Şimdi
1: ya da neye göre öneriyorsunuz, önerirsiniz?
2: Biyopsi aslında oradan bir doku parçası alıp tetkik etmek anlamına geliyor. Eğer kliniğinde bir sıkıntımız yoksa tanımda tabii ki hepsinde rutin biyopsi istemiyoruz ama hemanjiyomlar bazen hakikaten başka lezyonlarla beraber olabilir. Bir de hakikaten ayrımını yapmakta zorlanabiliriz. Çünkü 12 yaş öncesi, 10 öncesi, 10 yaş öncesinde hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu ayrımını yapmak çok kolay olmuyor. Böyle bir tereddütümüz ve ikilemimiz varsa oradan bir parça alıp tahlil etmek, farklı boyanma paternleri, glut 1 boyası mesela bunlardan birisidir. Fibroblast growth faktör ile ilgili boyamalar öyledir. MMP boyaları var, onlardandır. Bunlarla bunun hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu olduğu yönünde patologlar bize bilgi verebiliyorlar. Bekleyecek miyiz, beklemeyecek miyiz kararında bir ikilem yaşıyorsak biyopsi yapılabilir. Bu bize yardımcı oluyor.
1: Evet. Hocam bir de bu hani genetik faktörler de önemli. Ailede varsa mutlaka oluyor. İşte akraba evliliği önerilmiyor. Pek çok hastalık için bu geçerli tabii de. Ülkemizde de akraba evliliği eskisi kadar olmasa bile halen var. Hemanjiyomun kalıtımsal yönünden bahseder misiniz biraz?
2: Şimdi dünyada hemanjiyomla akraba evliliği arasındaki birebir korelasyon kurulan özgün bir çalışma ve makale yok. Ama bilinen bir şey var ki her türlü anomali ya da bozuklukların altında akraba evliliği bilinen bir gerçek. Bu tartışılmaz bir gerçek. Buradan akraba evliliğinde işte şunda bunda hemanjiyom oluşma olasılığı şudur ya da budur gibi bir ifadeden bahsetmek mümkün değil. Ama prensip olarak bunun etkili olacağı bugün olduğu genel kabul gören bir görüştür. Ama bilinen bir gerçek var, makaleler var. Eğer bir çocuk prematür doğmuşsa ya da erken eylemle gündeme gelmişse hemanjiyomların bunlarda görülme riski ve sıklığı normal miadında doğan bebeğe göre daha fazla. Bugün bu yönde bir yayın var. Ama hani bunun akraba evliliğindeki payı nedir onu söylemek zor. Prensip olarak tabii ki akraba evliliği birçok bozukluğun ve anomalinin temelinde yatan faktörlerden birisi.
1: Peki işte ne bileyim erkek tarafında varsa, kadın tarafında da varsa mutlaka bir yerden çıkıyor. Bir tarafta varsa karşılaştırmazsanız çıkma olasılığı azalıyor.
2: Doğru.
1: Bunu da artık herhalde bu yüzyılda kimse kulak arkası etmiyordur diye düşünüyorum.
2: Sanırım toplumumuz o konuda bence biraz daha duyarlı hale geldi.
1: Peki hocam hemanjiyom çok sık ve hakikaten özellikle ufak çocuklarda gördüğümüz için önemli bir rahatsızlık. Acaba erkek hastalığı mı çok, kadın hastalığı mı çok karşılaşıyorsunuz?
2: Bayan hastalarda istatistikler öyle diyor, daha fazla diyor.
1: Sebebi ne olabilir hocam?
2: Bence hormonlar bunda etkili oluyor. Şöyle söyleyeyim, biz hastalara özellikle, tabii hemanjiyom için bu söz konusu olmayabilir ama vasküler malformasyonlu olan hastalara, bayan hastalara şu mesajı özetle veriyoruz. Bakın bu şimdi bu durumda ama eğer bir gebeliğiniz, bir hamileliğiniz söz konusu olacak olursa bu lezyonların büyüdüğünü ve büyüyeceğini haberiniz olsun. Çünkü gebelik sırasındaki bir takım var olan hormonlar bunların biraz daha büyümesini, agreve olmasını ya da atağa geçmesini ne neden oluyor? Genel bilinen kanaat gebelikteki bu büyüme hormonlarının ve faktörlerinin bunda etkili olduğu yönünde.
1: Evet, dolayısıyla şimdi peki bu erken tanıda da çabuk tedavi ediliyor. Kadınlarda acaba bizim ülkemizde mi çok görülüyor yoksa başka memleketlerde de bu böyle var mı? Bir gözleminiz var mı? Yani siz çok yani yurt dışına da çıkmış bir insansınız.
2: Beyaz ırk diye adlandırdığımız insanlarda daha sık gözüküyor. Benim bildiğim bir istatistik rakamı yok.
1: Evet.
2: Ülkelere göre yapılmış bir istatistik rakamı benim bildiğim yok. Bizim kayıtlarımız o kadar çok hassas olmadığından yani ona özgü de ben bir rakam söyleyemeyeceğim.
1: Belki de buna yönelik bir çalışma ihtiyacı olmadı ya da yapılmadı onun içindir.
2: Muhtemeldir. Başka faktörler ve hastalıklar daha güncel ve önde kaldığı için öyle sanıyorum.
1: Evet, araştırma konusu arayanlara buradan
2: evet,
1: parantez
2: olabilir,
1: içinde
2: doğru,
1: değil mi?
2: Doğru.
1: Aa, ben ne yapsam uzmanlığımı ya da işte doçentliğimi alsam diye çalışma yapacak ama konuda sıkıntısı olanlara buradan parantez içinde konu başlığı.
2: Yani herhalde bir belki bir akademik terfi anlamında çok şey olmasa da ama bu alanda araştırma yapılabileceği ve ihtiyaç olduğu açık.
1: Tabii.
2: Hemanjiyomla ilgili ben şunu da eklemek istiyorum izin verirseniz. Hemanjiyomlar tek bir kliniğin kontrolünde yürüyen bir tedavi ile yürüyecek bir işlemler değiller. Bunun mutlaka hemanjiyom ya da vasküler malformasyon tedavisi uğraşan klinikler ya da yerler, hekimler mutlaka multidisipliner çalışmak zorunda. Çünkü bunun bir radyoloji basamağı var, bir pediatri basamağı var ki özellikle hemanjiyomsa mutlaka çocuk ve bebek yaş grubuyla uğraşıyorsunuz. Bunun için mesela Hacettepe'de pediatrik onkologlar bu işin içindedir, pediatristler içindedir, girişimsel radyologlar içindedir ve plastere olarak biz zaten içindeyiz. Mutlaka birlikte ve ortak değerlendirilmeli ve bir konsey şeklinde ortak planlanmalıdır ve öyle yapılıyor. Seçenekler çok farklı. Süreç ve tarih içerisinde gelişime bakıldığında bunların bir tek saf, pür bir tek hemanjiyom olmayabilir. Başka komponentler olabilir. Lenf kanallarından kökenli kısmı da olabilir bunun. Atardamar kökenli kısmı da olabilir. Toplardamar kökenli kısmı da olabilir. Ve mutlaka hemanjiyom diye düşünebilirsiniz ama altından vasküler malformasyonla uyumlu komponenti ya da o boyut kazanabilir. Onun için mutlaka bu farklı disiplinlerle birlikte ortak çalışmayı ve birlikte karar vermeyi gerektiriyor. Onu burada altını çizmek istiyorum.
1: Evet, diyelim çocuğunuz doğdu. Bebek doktorunuz eğer fark etmediyse ya da sonradan ortaya çıktıysa şimdi aile hekimliği var biliyorsunuz. Aile hekimlerine çok rahat ulaşabiliyor her aile. Aile hekimleri evet bu hemanjiyoma benziyor ya da şüphelendim bunu bir inceletelim dediğinde ulaşabileceğiniz en akıllıca yol üniversite hastaneleri.
2: Kesinlikle.
1: Buradan halkımıza rehberlik adına bunu hemen iletelim. Çünkü farklı bir hastaneye gittiğinizde bölümün birisi olsa diğeri olmayacak. Hastane değiştirmek zorunda kalacaksınız. Aile zaten hastası olduğu için mağdur olmuş olacak. Bir de başka hastanelere gidip iyice perişan olacağına eğer hemanjiyoma benziyor ibaresi bile varsa işte hastalarında bir üniversite hastanelerine işte burada mutlaka tercih etmeleri gerekiyor herhalde.
2: Katılıyorum. Yani üniversite dışındaki birimlerde, hastanelerde, eğitim hastanelerinde çalışan hekimlerin rahatsız edecek bir ifade olsun istemem. Öyle bir ifade de
1: burada
2: kullanmam.
1: Burada tabii amacımız o değil de tabii. Burada hani çok farklı bölümlere gitmesi gerektiği
2: kesinlikle.
1: İçin ve iç içe
2: olmayı olsun. Gerektiriyor. Evet.
1: Burada hasta yakınının ve hastanın işini kolaylaştırmak adına yol göstermek bizim
2: katılıyorum.
1: Amacımız.
2: Katılıyorum.
1: Burada da doğru adres işte ne bileyim bir nezle grip olduğunda üniversiteye gitmesi olması gerekmiyor.
2: Evet, katılıyorum.
1: Yazıktır yani, ona bir normal bir hastane ya da aile hekimiyle bu tedavisini olabilir.
2: Çözüyor
1: ama
2: zaten. Evet.
1: Böyle çok yönlü, işte onkoloji diyorsunuz, plastik cerrahi diyorsunuz, çocuk hastanesi, orası burası diyorsunuz. Her kompleksi iç içe bulamayacağı için her hastanede ve üniversite hastanelerimizde bu kompleksler iç içe olduğu için ve hastaların da mağdur olmaması için, hem hastaların hem hasta yakınlarının, eğer hemanjiyom ufak da olsa bir şüphe varsa bu hastaların oraya yönlendirilmesi babında bizimki rehberlik etmek
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet, evet, katılıyorum. Diğer herkes artık gündelik tedavinin içerisinde yoğrulmaktan, koşturmaktan bazen hakikaten şeyi görüyorsunuz, ağacı görüyorsunuz ama ormanı görmez hale geliyorsunuz. Bu o anlamda önemli. Böyle kolaboratif çalışan ünitelerin olduğu her yerde bu hastaların tedavisi ve doğru yönlendirmesi, evet, doğru tedavisi tabii ki mümkün. Maalesef her yerde bu olmuyor. Onu da görmek ve kabul etmek lazım.
1: Bizim amacımız bu zaten hocam. Doğru insanlarla doğru konuları sohbet konusu yapıp ve halkımızı doğru şekilde yönlendirmek. Ben teşekkür ediyorum. Hocam zaman o kadar çabuk geçti ki program bitti işte.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Hakikaten çok güzel bir sohbetti. Çok değerli vaktinizi ayırıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenlere bir katkımız, faydamız olmuştur. Hocam, olduysa çok mutlu olurum.
1: Eminim
2: çok
1: olmuştur.
2: Teşekkür
1: çünkü
2: ederim.
1: Hemanjiyom adı her ne kadar herkesin böyle kulağa aşina olmasa bile yüzünde, işte vücudunun belli yerlerinde farklı renkler, lekeler olduğu için insanlar az buçuk kulak kabartmışlardır. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize.
2: Evet, teşekkür ederim ben de. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu haftada uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'ndan öğretim görevlimiz Profesör Doktor İbrahim Var geldi. Kendileriyle hemanjiyom konusunu konuştuk. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı içerisinde ilk 6 ayda uyuşturucu yönelik 28.068 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar kapsamında 45.610 kişinin gözaltına alındığını, 23.434 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken'in ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal

gerektiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. Anadolu Efes basketbol takımı Amerikalı oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken 2025'te ise EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu listesinde yer aldı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam ve Londra parçalı bulutlu 17, Atina az bulutlu ve açık 23, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 17 derece. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Kiev ve Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 23 derece. Paris ve Roma parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat ve Mekke az bulutlu ve açık 31 derece. Tokyo ve Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18 derece. Kerkük, Riyad ve Tahran az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 18, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10 ve Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Frankfurt ve Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat çok bulutlu 15 derece. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Lefkoşa az bulutlu 21, Gazmağusu az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, pazar günü öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, sabah saatlerine kadar batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde ise yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi. Buna göre kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Fatih Haliç'te bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan iki kişi suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, kulüp olarak alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani

0: demiyorsa biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı içerisinde ilk 6 ayda uyuşturucu yönelik 28.068 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar kapsamında 45.610 kişinin gözaltına alındığını, 23.434 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken'in ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. Anadolu Efes basketbol takımı Amerikalı oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken 2025'te ise EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu listesinde yer aldı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde

0: Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam ve Londra parçalı bulutlu 17, Atina az bulutlu ve açık 23, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 17 derece. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Kiev ve Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 23 derece. Paris ve Roma parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat ve Mekke az bulutlu ve açık 31 derece. Tokyo ve Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18 derece. Kerkük, Riyad ve Tahran az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 18, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10 ve Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Frankfurt ve Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat çok bulutlu 15 derece. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Varkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Lefkoşa az bulutlu 21, Gazmaus az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Saat 24.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtına hafızı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güney yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtına hafızı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi. Buna göre, kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Fatih Haliç'te bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan iki kişi suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, kulüp olarak alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi

0: dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
1: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
1: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

gelecek mi? Her güzel şey gibi bitmeyecek mi? Bırakıp da bizi gitmeyecek mi? Bırakıp da bizi gitmeyecek mi?

0: yazık ki hicran gözyaşın doldu.
1: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı içerisinde ilk 6 ayda uyuşturucu yönelik 28.068 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar kapsamında 45.610 kişinin gözaltına alındığını, 23.434 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktike'nin ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. Anadolu Efes basketbol takımı Amerikalı oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken, 2025'te ise EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu listesinde yer aldı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila

0: tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam ve Londra parçalı bulutlu 17, Atina az bulutlu ve açık 23, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 17 derece. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Kiev ve Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 23 derece. Paris ve Roma parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat ve Mekke az bulutlu ve açık 31 derece. Tokyo ve Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18 derece. Kerkük, Riyad ve Tahran az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 18, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10 ve Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Frankfurt ve Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln parçalı bulutlu 19, Konrad çok bulutlu 15 derece. Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklı'ya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Lefkoşa az bulutlu 21, Gazmausu az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, pazar günü öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, sabah saatlerine kadar batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde ise yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi. Buna göre kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Fatih Haliç'te bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan iki kişi suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, kulüp olarak alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Köksal Coşkun'dan dinleyeceğimiz Erzurum'dan bir Tatyan'la başlıyoruz. Bu türküyü Raci Alkıl repertuara kazandırmış. Seyreyle güzel Kudreti Mevla neler eyler. Allah'a sığın Adli Teala neler.

Programımız Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Kahramanmaraş'tan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Aşık Yanık Mehmet'ten derlemiş. Güzel, ne güzel olmuşsun, görünmeyi, görünmeyi. Siyah zülfün halkalanmış,

Güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda TRT Müzik Dairesi'nin Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan derlediği bir türküye alıyor sırayı. Bu Sivas türküsünü Gürkan Özpeker'den dinleyeceğiz. Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamaz, gönlündeki köşk olmasa.

Sevgili dinleyiciler, güzeller üzerine söylenen türküleri dinlemeye devam ediyoruz. Programımız Hasan Özel'den dinleyeceğimiz Tokat Türküsü ile devam ediyor. Bu türküyü Mustafa Hoşsu, İbrahim Karataş'tan derlemiş. Bugün ben bir güzel gördüm, bakar cennet sarayından. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinden.

Güzeller üzerine söylenen türküleri dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Ömer Şan'ın sesinden dinleyeceğimiz Erzincan'dan bir türkü var sırada. Bu türkünün sözleri Pir Sultan Abdal'a, müziği aşık Davut Sulari'ye ait. Bir güzelin aşığıyım Erenler, onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni.

Güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken bir türkü de Celal Bakar'dan dinliyoruz. Bu Kayseri türküsünü TRT yöre ekibinden repertuara kazandırmış. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor.

Güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Osman Kalay'dan dinleyeceğimiz Malatya Arguvan'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Mehmet Seske Hasan Durak'tan repertuara kazandırmış. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldum. Güzel, bu nasıl sevdaymış?

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda güzeller üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Mehmet Seske'den dinleyeceğimiz Ali Öner'den alınan Elazığ'dan bir türküyle noktalayacağız. Harput'ta bir güzel gördüm, zülfünü tel tel gördüm, al yanakta benler gördüm, goncalanmış suna gel. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.